Yapay zeka yorumu mühür radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Fırat da damardan kalbe tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Mustafa Yıldız Doğan alacak. Evet, bu güzel şarkımız öncelikle Kemal İlbay'dan oğlu Atabey İlbay için armağan oluyor. Doğum günün kutlu olsun demiş sevgili Kemal kardeşimiz. Onun istemiş olduğu şarkıydı. Biliyorsunuz normal şartlar altında şarkı çalmıyoruz ama kıramayacağımız insanlar olunca tabii ki böyle oldu işte. İki şarkımız sevgili dinleyicilerimizin değerli Emine ablamız ve sevgili Kemal kardeşimizin istemiş olduğu şarkıydı. Mustafa Yıldızdoğan oğlum doğum günüymüş yarın. Biz de sevgili kardeşimizin doğum gününü kutlayalım. Şimdiden. Evet, mesajlarınızı paylaşmaya başlayalım bakalım. Fırat abimi yayınlar sıradaki şarkılar ömrüm olan eşime Kürşat Öz'e armağan olsun. İçimde öyle bir yerdesin ki yokluğum bile seninle dolu demiş sevgili Derya. Selam Fırat, sıradaki şarkılar Bediran İbili'den kardeşim Çağrı Yusuf Işık Çağatay Topal Kadir Keskin Veli Kızılkaya Serdar Çeker Çavka Erozan ve Selçuk Kesik için armağan olsun. Selçuk Kesikbaşı armağan olsun. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun. İyi akşamlar abi. Ben Mutlan Gülşen Mülayim. Vazgeçmem. Ne gözlerinden, ne sesinden, ne de seni sevmekten ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. İyi yayınlar Fırat Bey. Ben Fatma Çelik. Canım oğlum Melihan Çelik. Sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Fatma ablamız. Mustafa Yıldızdoğan'la sizleri baş başa bırakalım. Oğlum desin, sonrasında burada olacağız. Bu arada var ya, ben bu şarkıyı çekecektim. Sevgili Kemal kardeşimize atacaktım var ya, unuttum ya. Vallahi unuttum. Kusura bakmasın sevgili Kemal kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Zaten var ya, az önce Emine ablayı da çekerken telefonun hafızası doldu ne hikmetse. Yarım kaldı var ya.

Mustafa Yıldız Doğan, oğlum radyonuzda sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sırayı Sibel Can alacak. Yeniden Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik. Evet, az önce okumuştuk bu mesajı. Silmeyi unutmuşuz, devam edelim bir sonraki mesajımıza. Yeniden ben İncide Çalışkan. Sıradaki en güzel şarkılar sevgili babam Tuğra Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz, kızlarımdan selamlar demişler. Merhaba, ben Elif. Sıradaki parça dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Ceylan Yılmaz, Duran Tarık,

0: şöyle isimler soy isimler birbirine girsin. Şöyle yapalım. Hasan Bahsi Ceylan. Tamam. Bu tamam. Yılmaz Duran, Tarık Akan, Olcan Şahin, Tahtacı, Öcal Şahin. Bu arkadaşları sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Hani isim ve soy isimleri ayırırsanız virgülle arkadaşlar biz de daha net bir şekilde ayırabiliriz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun olmazsa olmazı başımızın tacı güzel insan Fırat. Her gün programınızın başlamasını iple çekiyoruz. Gelen misafirlerle ile sizleri dinliyoruz. Biz balkonda değil, klimanın başında dinliyoruz. Doğru vallahi, haklısınız. Bu aralar o kadar sıcak ki. Yani klima altında 7-24 oturmamız gerekiyor. Radyoda bile 7-24 klima çalışıyor yani, o derece. Evet, arada evin bahçesine çıkıp sesini sonuna kadar açıp tüm mahallemize sizi dinletiyorum demiş. Vallahi Müfide abla var ya, polis çağırdılar, haberin olsun. Başımıza az gelmedi buraya. Kapı açık benim. Ben genelde kapıyı açık yayın yapardım. Vallahi bir baktım içeri pat diye bodoslama böyle konuşurken bekçiler girdi. Hayırdır baba? İşte şikayet var, ses çok yüksek. O yüzden sesi yükseltmeyelim, dikkat edelim vallahi var ya. Güzel şarkılar canım aslan oğlum canımın parçası Recai Söze'ye ve sana gelsin tüm radyonuzun değerli çalışanlarına oğlumun tüm arkadaşlarına gelsin oğlum seni canından çok seven annen kendine iyi bak Allah'a emanet ol demiş. Evet hadi o zaman Sibel Can'la sizleri baş başa bırakalım aramızda dağlar var desin sonrasında burada olacağız. Vallahi şimdi var ya az önce şarkıları ben ayarlamıştım zaten gün içerisinde açtım içeride dinliyorum yayın başlamadan önce şöyle yarım saat öncesinde falan. Bir şarkıya taktık hele ki benim unuttuğum bir şarkıyı buldum. O şarkıyı döndüre döndüre dinledim ve bağıra çığıra söyledim. Ses gitmiş var ya, imkansız felaket bir ses var burada. İdare edin artık bugün, böyle yapacak bir şey yok.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah.
3: Mersin FM 104.6.

güzel birisi ben Can şarkısı radyonuzda sizlerle sevgili dostlar devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi Instagram üzerinden bana ulaşıp da bir şarkı isteyen dinleyicimiz oldu. Tabii ki kırar mıyız? Sevgili Hakan Kara kardeşim. Bu güzel şarkı senin için gelecek. Normal şartlar altında dedim sana zaten cevap da yazdım. Dedim hani şarkılarımı ayarladım hepsini ama araya sıkıştıracağız dedik ama kırmadık sevgili kardeşimizi sıkın. Zaten bugün 23'e kadar yayın yapacağız. Sıkıntı yok abi çalarız. Bundan sonra da şarkı istemeyi yetiştiremem haberiniz olsun. Güzel bir bayram Şenpınar yorumu. Kalleş Dünya diyecek. Benim Müslüm Baba şarkısı biliyorsunuz. Bak şimdi Allah Allah. Haydi bakayım. Mesajlarımızda nerede kalmıştık? Ben Koca Vilayet'ten Berat Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail Ekinci, Murat Ersin, Barış Avif Aydoğdu, Şafir Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demişler. İyi akşamlar abi sıradaki şarkılar. Ben Eylül'den kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin. İyi ki varsınız diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Uysal Çağrı, Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi Erdal, Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler. De

0: Haydi o zaman volümleri yükseltelim mi? Bayram Şenpınar radyomuzda sizlerle sevgili dostlar. Kalleş Dünya. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam. Damara devam.
2: Yürü be. Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe tüm hızıyla devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Efsane şarkılardan bir tanesi gelecek şimdi. Var ya bugün liste bomba gibi 23'e kadar yayında olacağız Allah izin verirse. Fena şarkılarla sizi mahvedeceğiz abi. Akşamlar sıradaki şarkı Hasan kardeşim Recai Söze'ye gelsin. Kazım Çevik göndermiş mesajını. İyi yayınlar. Sıradaki şarkıda ismini sayamadığım dostlarıma gelsin. Babam Necat İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz ve Behzat Demir Yılmaz'a armağan olsun demiş. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar abilerim Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer'e armağan olsun demiş. Bir mesaj daha paylaşalım. İyi yayınlar abi. Ben Mutlan, Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları eşi Mustafa Çalışkan'a gelsin. Seni çok seviyoruz demiş. Sana da kolay gelsin Fırat abi demiş. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun Mut'a. Haydi o zaman volümler yükselsin. Ver coşkuyu kolonlara diyelim mi? Diyelim abi.
1: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
2: Fırat'a selam, damara devam.
1: Baba, büyüksün.
2: Eyvallah.
3: Mersin efendim. 104.6.

Buralar efsane bir şarkıydı. Oğuz Yılmaz, Ararsın Bir Gün Gelir. Bu şarkıyı dün çalmıştım biliyorsunuz. Derya Bedavacı, Atlatırım. Yeni bir şarkı zaten. Ama var ya biliyorsunuz çay dökmüştüm o sırada. Yani var ya çayı sileceğiz diye, çayı temizleyeceğiz diye. Bu şarkıya adapte olamadım, dinleyemedim. O yüzden tekrardan bugün çalmak istedim abi. Kusura bakmayın. Bir yalana inan. Abla fena söylüyor var ya. Sevda sandım. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat. Güzel bir güzel insan. Ben Memduh Sözay. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası, Gözümün Nuru, Canımın Nuru, Recai Sözeye ve Sana Armağan Olsun demiş. Radyonuzun çalışanlarına gelsin. Ve oğlumun arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demişler. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Ada Arya Çelik. Sıradaki şarkı Dört Gözle Yolunu Gözlediğim Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Belki üzülür yıpranırım. Dosta düşmana yaslanırım.

0: Vallahi burada kıyamet kopuyor var ya. Hadi bakalım şarkımıza başı alıyoruz. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: Azeri abla. Bu nasıl bir işten bir söylemektir var ya. Senaydı var ya bizi. Parçaladım burada Derya ablamıza selamlar. Şimdi zamanında yani birkaç sene öncesinde biliyorsunuz festivalde Derya ablamız gelmişti. Derya Bedavacı. Biz de o zamanlar canlı yayın yapıyorduk. Konser ortamından. O gün de yağmur yağmıştı var ya. Yani kadıncağız sahneye çıkacak. Öyle bir yağmur yağdı ki bardaktan boşalırcasına konser iptal olmuştu. Biz de ne yapalım işte oradayız ya. Bir fotoğraf çekilmiştik var ya Derya ablamızla. Çok kalender bir insan kendisi. O zaman tanıma fırsatımız olmuştu. Yakından. Gerçekten de çok insancıl, sıcakkanlı bir insan. Böyle hani burnu havalarda değil.
1: Gel gör bu halimin sebebi sensin. Gel tut elini.
0: Müslüm Babacılar hazır mıyız? Müslüm Babacılar. Çok güzel bir şarkı gelecek şimdi. Reis yayınlar ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar can dostum Mustafa Zehir, sevdice Ayşegül Durmuş'a ve kalbimin sahibi Tat Kur'an hayatımın anlamı şuleme gelsin ve sana gelsin demiş. Teşekkür ederim sevgili kardeşim.

Kardeşim benden de sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Yayınlar, iyi akşamlar Aslan. Sevgilim Recai Söze için sıradaki tüm güzel şarkılar gelsin. Seni çok seviyorum. İyi ki benimlesin, iyi ki hayatımdasın bir tanem. Allah'a emanet ol, kendine çok iyi bak demiş. Ceyhan'dan kucak dolusu selamlar olsun sevgili Ceyhan'daki dinleyicimize. Selamlarımızı gönderelim biz de. Sosyal medya üzerinden de takipleştik. Radyomuzun müdahibi olmuş kendisi. Evet, akşamları anlamdıran bir kulsun. Yüreğin sonsuz sevgiyle hapsolsun. Der ki Fırat Bey, her halime hamdolsun. Der ki Şerif Zerre kadar derdin varsa bile son bulsun demiş. Vallahi var ya, bu şiire bir alkış yapılır ya. Ya var ya, dinleyicimiz dün yazmış, var ya, o kadar radyo varken yani cızırtılı çekse bile sizi dinliyoruz demiş Ceyhan'dan. İyi akşamlar, ben Atayurt'tan Furkan. Sıradaki en güzel şarkıları abim Onur Toy, Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Burak Çetinkaya, Cihan Çakı ve Veli Kızılkaya'ya armağan olsun demişler. Babacılar, volümleri yükseltin babacılar. Radyonun delisi var ya. Müslüm Baba söylesin, damacılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz sevgili dostlar.

Bu can sensiz yaşamaz. Allah var ya, devam ediyoruz var ya, tüm hızıyla birlikteliğimiz en güzel şekilde devam ediyoruz sevgili dostlar.

Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm güzel şarkılar Silivke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli dostları İsmail Ekinci, Mustafa Alpatun, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğurda ve Selcan Ünal, Veli Aslan ve Mazhar Köre gelsin, yayınlar kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar. Sıradaki şarkılar Doruk Üşenmez'den Ali Rıza Üşenmez'e, Erol Üşenmez, Ömür Kara, Onur Toy, Mehmet Ali Güçlü, Can Çakı, Burak Çetin, Kaya Acun Karal, Samet Gök, Seyfettin Tokmak, Recep Görücü, Ahmet Gökçe, Şavka Erozan ve Kızılkaya, Çağatay Topal, Veli Kızılkaya, Çağatay Topal, Metin Şahin, Dura Sansay ve Reşat Yücelere gelsin demiş dinleyicimiz. Aram olsun bana senden başka. Ahrolayım senden başkasını seversem. Aram olsun bana senden başkası demiş Kibari ablamız. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Hani normal şartlar altında son saatimiz diyeceğiz ama son iki saatimiz diyeceğiz. Bugün 23'e kadar yayındayız.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Yani bu bilgisayar niye duruyor bilmiyorum, anlamadım var ya. Az önce de fark ettiyseniz reklamlara gireceğiz. Girerken bir boşluk oldu. Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize Fırat'ta Damardan Kalbe tümüzüyle devam ediyoruz. Son iki saatimize giriş yaptık. Bugün 23'e kadar yayındayız.
1: Ne olur gözleri.
2: Efsane ablamız geldi yine.
1: Bitmesin.
2: Yine ablamız radyonuzda sizlerle olacak var ya.
1: Uykular ateş dudağında. Korkular.
2: Evet, bakalım mesajlarımıza. Ben senin gönlünde kaybolan gözlerini sevdiğim sıradaki şarkı Bediran İbili'den kirpiklerini kalbime saplayan kadına gelsin ve sana gelsin Fırat'a istemiş. Eyvallah kardeşim. Vallahi bugün efsane şarkılarımız var. O kirpiklerini kalbine saplayan var ya. Umarım dinliyordur. Bu akşam buradan çıkışta 23'te Mafra kokoreçe gideceğim abi. Yani kokoreç yenir. Bu saatte kokoreç yenir. Mafra kokoreç. Kadir İbili selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili Kadir abimize var ya, çok kalender bir insandır. Babam yaşında. Çok severim, sayarım. Yıllardır da tanırım. Vallahi adam var ya, canını dişine takmış çalışıyor. İyi akşamlar. Ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşlerim Fuat Suat Teker ikizlere gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İbrahim Söylemez'den değerli dostları Mert Sevgi, Emra Eskioğlu, Mahmut Karaca, Hacı Veli Gezer, Mert Gezer, Osman Durmuş, Mustafa Can Sabah, Erdal Tiryak, Ahmet Yıldız'a gelsin sıradaki şarkılar demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Soza'ya gelsin. Fırtınalar geçer ama emek asla boşa gitmez, kendine inan çünkü sen sandığından çok daha güçlüsün, seni seviyoruz her zaman yanındayız demiş sevgili kardeşimiz. Ya var ya, çok güzel bir şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım şimdi. Sil aklından geçenleri diyecek Mine ablamız, sonrasında buradayız sevgili dostlar. 0553 normalde hatırlatmam WhatsApp attığımız ama sadece program başında söylerim. Yeterli oluyor zaten. Yeterince mesaj geldiği için bugün hatırlatacağım. Çünkü 23'e kadar yayındayız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz sevgili dostlar.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

programımız sizlerleri sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damardan Kalbe programına. Şimdi var ya, size bir şarkı dinleteceğim. Uzun zamandır ben bu şarkıyı unutmuştum gerçekten. Şimdi sağ olsun bizim arka planda çalışan arkadaşlarımız var. Gün içerisinde günlerce sizlere kaliteli şarkılar üretiyorlar. Yeni albümleri indiriyorlar ve bizim bir Ümit Besen arşivimiz vardı var ya. Samanlıkta iğne ararsınız. Yani istediğimiz şarkıyı bulamıyorduk. Sağ olsunlar öyle bir güzel organize etmişler ki A'dan Z'yi Ümit Besen'in ilk çıkardığı albümünden son albümüne kadar tüm şarkıları tarihine göre klasör klasör sıralandı. Bugün de şarkıları ayarlarken işte bu şarkıya denk geldim. Var ya, bu şarkıyı ben unutmuşum. Nasıl unuturum? Yani kendime var ya, suratıma tükürmek lazım. Ümit Besen hayranı olarak bu şarkıyı ben nasıl unuturum bilmiyorum yani. Şimdi şarkı ayarlarken bugün sizlere program için şarkı ayarlarken, şarkıları seçerken daha doğrusu bu şarkıya denk geldim arkadaşlar. Yani tıklar tıklamaz şöyle tüylerim ürperdi diyelim. Yani yemin etsem başım ağrımaz. Sevgine hasret. Çok güzel bir şarkıdır. Şimdi bu şarkıyı nereden hatırlatayım sizlere. Yani ben seni hatırlamıyorum arkadaşlar.

0: Şimdi evlerde bilirsiniz eskiden salonlar olurdu. Misafir. Misafir odası değil mi? Dinlesinler. Orada bizim bir müzik setimiz vardı böyle buzdolabı gibi. Sağ olsun peder zamanında almıştı o. Bu güzel Ümit Besen şarkısını da daha doğrusu CD'sini almıştı. Ben bu şarkıyı var ya döndüre döndüre dinliyordum. Şimdi Spotify'dan dinliyoruz ama döndüre döndüre o zamanlar CD'den repeat yapıp dinliyorduk. O odaya girmek yasak biliyorsunuz. Misafir gelmeden kimse odaya giremez. Ama ben girerdim. Annem biliyorsunuz ne yaparlardı? Duyabilsen, kahveye giderdi komşuya ya da işte gün yaparlardı. O fırsat bu fırsat abi. Giderdim son ses bu şarkıyı dinlerdim. Gam yemezdim. Bağıra bağıra da söylerdim. Hani program öncesinde dedim ya. Şarkı söyleye söyleye sesim kısıldı diye işte bu şarkı o şarkı arkadaşlar.
1: Duyabilsem bir sesini duyabilsem.
0: Şimdi mesajlarımıza bakalım bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakmadan önce. Hani gerçekten de bu şarkıya uzun zamandır denk gelmiyorum. Unutmuştum desem yeridir diyeceğim. Hakikaten unuttum yani. Şimdi Twitter'da geziyoruz. TikTok'ta geziyoruz, Instagram'da geziyoruz. Hiç mi denk gelmez abi bu şarkı? Ümit Besen'in birkaç tane şarkısı var böyle. Seçtim hepsini. Bugün bir Ümit Besen şarkısı daha çalacağım sizler için. Unuttuğum ama çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Yine sizlerle beraber olacak ilerleyen dakikalarda haberiniz olsun. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam. Ben Alaaddin Değmen. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yiyenlerim, İkizler Suat ve Fuat Tekir için gelsin. Yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Selamlar Fırat abi, yayınlar. Ben Kerem Çağıl. Sıradaki tüm güzel şarkılar abilerim Hasan Bahşiş, Ömür Kara, Emin Avcı, Ulaş Dimli, Kuşçu Ömer ve kardeşim Arif Aydın'a gelsin demiş. Abi şu şarkının güzelliğine bakar mısın var ya? Vallahi şarkı bitti var ya konuşurken. Bu kadar uzun konuştuğumu farkında bile değilim var ya, devam edelim. Selam abi, ben Kiraz Mersin, bu kısmı atlayacağız. Annem Sibel'e sesleniyorum bir daha benden beni seviyor musun diye sorma. Seni sevmeyi anlatmak için kelimeler yetmez. Sıradaki tüm şarkılar anneme armağan olsun demiş. Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz.
1: Tüm sevenler bu şarkı.
0: Günler, hayırlı akşamlar. Nurhan Tortucu için sıradaki şarkılar. Güzel kalpli Yiğidim Aslan oğlum Kadir Çelik'e armağan olsun. Seni çok özledim canım oğlum. Kendine çok iyi bak, seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Abi şarkının güzelliğine bir bakar mısın? Enstrümanların girişine bir bakar mısın? Var ya, volümleri yükseltelim. Vallahi bu şarkı bağıra çığıra söylenmelik, haberiniz olsun.
2: Selam, damara devam.
3: Mersin FM 104.6.

Dinlesinler tüm sevenler bu şarkımı. İşte o şarkıydı var ya, benim sesimi kısan. Gerçi kısan diyoruz ama her ne kadar da olsa düzeltmeye çalışıyoruz var ya. Vallahi bir saat boyunca bu şarkıyı var ya döndürüp döndürüp dinledim. Bağıra çağıra radyoda söyledim. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Fırat da damardan kaybettiğim hızıyla devam etmekte. Güzel bir Atilla Kaya şarkısı gelecek şimdi reklamlar öncesinde. Bakalım mesajlarımıza. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Ben Mutan Umut Acı Arslan'daki tüm şarkılar Silivke'de bulunan Aslan kardeşim Murat Acar'a ve sizlere armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Bizden de sizlere gelsin. Merhaba, iyi akşamlar. Sıradaki tüm şarkılar hayatımın anlamı, yaşama sebebim Kıdır Poyraz'a gelsin. Seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Yeniler, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı canım eşim Kadir Çelik'e gelsin. Seni her geçen gün daha çok seviyorum ve hep seveceğim. Hasretle seni bekliyorum aslan kocam diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şarkılar ağlıyor, ben ağlıyorum. Gerçekten de var ya, şarkılar ardı ardına ağlıyor bu frekansta. Şimdi bu güzel şarkı sonrasında kısa bir reklam arası olacak. Reklamlar sonrasında da hani normal şartlar altında yarım saat, son yarım saatimize karşınızda olacağız diyeceğiz ama son bir buçuk saatimiz daha var abi. Hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe programında. Fırat'ım iyi yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Gücüler, Hasan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavkar Özan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun yeni sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin güzel insan. Sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Söze'ye ve sana gelsin. Tüm radyonun çalışanlarına gelsin. Tüm yeğenim arkadaşlarına, tüm yeğenimin arkadaşlarına armağan olsun. Kendine çok iyi bak teyzen, müzeyyen, sakin, hayta diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Ben Şevket Doğan, sıradaki şarkılar dayım Müjdat Bakır ve Aslan abi Mustafa Zehir'e gelsin demiş dinleyicimiz. Seninle neresi olursa olsun. Aziz Ersoy, radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Volümleri yükseltelim. Haydi bakalım.

nasıl bir aşktır abi? Dört mevsim baharı yaşarım inan, seninle neresi olursa olsun demiş. Aziz Ersoy, radyonuzda sizler yeri sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Dedim ya, Ümit Besen'in unutulmayan, unuttuğum şarkılarından bir tanesini çalmıştım sizlere geçtiğimiz dakikalarda. İlerleyen dakikalarda yine çalacağım demiştim. Farklı bir şarkısını, yine unuttuğum şarkılardan bir tanesi var ya. Allah'ım yarabbim, geliyor işte, geliyor müzik. Vallahi bu akşam şehri yakacağız dedik. Yakacağız abi. Yani kalpleri, ciğerleri yakacağız. Selamünaleyküm Fırat kardeşim. Ben Acun Karal, sıradaki parçayı değerli kardeşlerim Ömür Kara, Şavkay Rozan, Durasan Say, Mehmet Ali Güçlü, Bekir Kayhan, Yunus Emre Tokyürek, Murat Ersin Barış, Yılmaz Doruk, Yılmaz Doğan Doruk, Doruk Üşenmez. Abi bu isimlerin, soy isimlerin sonuna virgül koyun ya. Vallahi isim soy isim karışıyor sonra.

Doruk Üşenmez, Yiğit Devrim, Ünlü Ahmet, eski Adnan Yörük, Necati Yörük ve sana armağan olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum. Benden de sizlere armağan olsun. Dediğim gibi virgül koymayı unutmayın. Merhabalar abim, ben Derya. Madem bugün geceye kadar yayın yapacaksın, şarkıları kendime ve tüm sevdiğinin yolunu bekleyenlere armağan etmek istiyorum. Sabır ve engebeli yollarda rağmen dik durmak kolay mı sandınız demiş. Vallahi var ya, helal olsun.

0: Ya var ya, çok güzel bir şarkıdır var ya. Unuttuğum bir şarkılardan bir tanesidir. En son ne zaman çaldım, ne zaman dinledim? Gerçekten sağ olsun sevgili ekibimiz sayesinde bu şarkıyı tekrardan gün yüzlerine çıkarmış olduk. Yeniler Ferhat Bey, ben Sultan Çelik, canım abim Velihan Çelik. Hayat bana birçok şey verdi ama en güzel hediye sensin canım abim diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi arkadaşlar volümleri yükselteceğiz. Yani bu şarkıyı biliyor musunuzdur? Bilmiyorum artık. Bilenler benim gibi yüksek sesle volümleri yükselterek söyleyebilirler.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

olmaz kalbimdeki yerini. Çektiğim bunca hasret değiştirmedi beni. Her gece başucumda öpüyorum resmini. Dön artık, dön sevdiğim, unuttun mu

üzüm dolu çileymiş. Sensiz seni yaşamak her gün bin ızdıraptır. Böyle çaresiz kalmak, boşalan kadehlerle efkarımı dağıtmak. Dön artık dön sevdiğim, olmaz böyle yaşamak.

çok güzel bir şarkıydı. Yemin ederim unuttuğum şarkılardan bir tanesiydi. Duyar duymaz tüylerim ürperdi gerçekten. Yani ben size diyeyim, belki 15 sene, belki 20 senedir bu şarkıyı dinlemiyorum. Yemin etsem başım ağramaz o derece. Efendim, Fırat'ta Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. İyi günler. Yiğittir Anı'dan doğan radyomuz. Yola devam, başarılarınızın devamını diliyorum. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığı'ndan, Silifke'de bulunan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Serdar Aygırcı, Yusuf Kaya ve canımdan çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka oğlum için ve gelinim Duriye Erkaşka için ve özlem duyduğum biricik torunlarım Sahra ve Kadir için ve radyonuz çalışanları için demişler. Teşekkür ediyoruz sevgili Musa Başkan. Selamlarımızı gönderelim kendisine. Ayrıca Kürşat Öz kardeşime hayatında başarılar dilerim demiş Musa abimiz. Reis yayınlar. Fırat abi, ben Mazhar Kör. Bir gülüşünü gördüm sanki. Cennetin fragmanı gibi sıradaki şarkılar gönlüme tat kuran Şule Bozdoğan'a ve sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah, selamlar olsun. Bizden de sizlere armağan olsun. Yayınlar. İyi akşamlar. Ben Mersin Mut'tan Melike Delice. Bugün çalacak olan şarkılar Silifke'de olan Tülay ablama gelsin ve sana da kolay gelsin abim demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Melike'ye. Selamlar olsun. Delice'ler selamlar. Ya var ya, çok güzel bir şarkıyla şimdi sizleri baş başa bırakacağız. Ağladım bugün. Taverne Müziğin babası Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle sonrasında. Burada olacağız. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam edecek. Bugün 23'e kadar yayındayız abi.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Aho lan aho aho, verelim verelim lan.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Baba büyüksün.
5: Eyvallah.

Resminle konuşup ağladın bugün. Var mı öyle resime bakıp da ağlayanlar? Ya mutlaka vardır, bu şarkılar boşa yazılmadı değil mi? Devam ediyoruz birlikteliğimize. Orhan Baba gelecek şimdi. Bilmesin o felek diyecek. Bakalım mesajlarımıza. Fırat abi yayınlar. Ben Hakan Kara. Yüreğine sağlık abim demiş. Atilla Kaya, imkansız yapılabilir mi? Sen çok makbule geçer. Benden sana gelsin Fırat abim. Güzel bir program geçirmen dileğiyle. Rüyalarda bile buluşmaz olduk. Rüyalarda buluşanlara sıradaki şarkılar gelsin demişler. Şimdi Atilla Kaya'dan şarkı çalmıştık. Senin istemiş olduğun şarkıyı da çaldım sevgili kardeşim. Bayram Şenpınar'dan Kalleş Dünya şarkısını istemiştin. Programın başlarında senin istemiş olduğun şarkıya yer vermiştim. Normalde ben istek çalmıyorum, biliyorsundur belki. Ama seni severiz. Bu güzel şarkı sana ve tüm sevdiklerine armağan olsun. Var ya, bir de rüyalarda buluşanlara gelsin, tamam mı? Selamünaleyküm, yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer. Söyledeki şarkılar Aslan abilerim Mert Gezer, Mert Sevgi, İbrahim Söylemez, Sarı Yusuf Işık, Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tibiaki ve Aslan kardeşi Mustafa Can Sabah için gelsin demişler. Gelsin abi o zaman. Ne yapıyoruz? Orhan ve Vali sizleri baş başa bırakıyoruz. Sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında son saatimize karşınızda olacağız. Bugün 23'e kadar yayındayız abi.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Evet, normalde programımız çoktan bitmiş olması gerekiyordu ama son saatimizde karşınızdayız.

0: Dostlar, bugün biliyorsunuz 23'e kadar yayın yapacağız demiştik. Sözümüz üstünde duracağız tabii ki. Güzel bir Selahattin Özdemir şarkısı gelecek şimdi var ya. Allah'ım yarabbim. Bu arada reklamsız devam edeceğiz biliyorsunuz değil mi? 23'e kadar. İyi akşamlar kardeşim, senden bir şarkı istiyorum. Dağları Düşünce Ayaz şarkısını istiyorum. Sizlere ve Aslan Parçası olun. Beli Ançelik için armağan olsun demiş sevgili Hüseyin abimiz. Vallahi listem dolu Hüseyin abi, daha çalmam gereken bir dünya şarkı var. Umarım 23'e kadar yetiştireceğiz. Ki sanmıyorum, var ya, yetişmeyecek. Ama yetişirse çalacağım istemiş olduğun şarkı. Selamun aleyküm abi, ben İbrahim. Soğuk Pınar Selektim şarkılar Hasan Gümüş'e. Ve aşk şarkıları Damla Yengeme armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Ben tebessüm eksik olmasın.
0: Beni çağlama Selahattin Özdemir, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız.

0: Ali Çağlama, Selahattin Özdemir radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Allah'ım yarabbim var ya. Efsane şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Ben Zeynep Alıç, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alıç ve arkadaşlarına gelsin, seni çok seviyorum demiş. Merhabalar, ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt ve Oktay Demir Ezen abime selamlar demişler. Bu şarkı dahil 11 şarkımız var. Şayet 23'e kadar yetişmese bile biraz da 23'ü sarkıtacağız. Sıkıntı yok abi. Azer Bülbül şimdi radyonuzda sizlerle olacak. Vuruldum. Hep birlikte dinleyelim, sonrasında burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Damar denince, damar denince, damarın tek adresi damar. Full damar.
3: Mersin FM 104.6.
1: Fırat'a selam, damara devam.

güzele vuruldum. Mazer Bülbül radyonuzda sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Vallahi var ya, dedik ya 2 saat zaman su gibi akıp geçiyor. Bugün dedik 3 saat yapalım. 3 saat de var ya nasıl geçti anlamıyoruz. Yani şurada 40 dakika kaldı abi. Ama var ya şarkılar ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor frekanslarınızda. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Özdeyiş Üşenmez. Sıradaki şarkılar canım kardeşim Erol Üşenmez, Can Çakı, Doruk Üşenmez için gelsin. Sizleri seviyorum demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Ben Ecrin Üşenmez ve Masal Üşenmez. Sıradaki güzel şarkılar canımızdan çok sevdiğimiz babalarımız Doruk Üşenmez ve Erol Üşenmez'e armağan olsun. Ayrıca sizlere gelsin Fırat abim. Babam sizi çok seviyoruz demişler. Teşekkür ediyorum sevgili kardeşim, benden de sizlere armağan olsun, babanıza armağan olsun bu güzel şarkı. Beni yanından hiç ayırma, ellerin ellerinde kalsın. Selami Şahin, tanımam senden başka, radyonuzda sizlerle sonrasında buradayız, hiçbir yerde ayrılmayın.

0: Ara Risk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Ara Risk.
1: Mersin FM 104.6.

0: Efendim Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Çok sevilen bir Selami Şahin yorumu. Tanımam senden başka sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize dediğimiz gibi. Devran Çağlar gelecek. Şimdi bu şarkının normal şartlar altında orijinalinde şiir yok. Bu şiir var ya kesin zamanında eskilerde bilirsiniz. Duracak kapında sabah asker kasetinde olurdu bu tarz şiirler.
1: Duyunca kapının çalındığını korkulu gözlerle dışarı bakma.
0: Özellikle Ankara'da askerlik bütün yapanlar mutlaka ulusla böyle bir kaset çektirmiştir diye düşünüyorum.
1: Odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık.
0: Beni zaten amatör.
1: Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık sevsen de sevmesen de.
0: Allah'ım yarabbim var ya çok güzel. Abla var ya öyle böyle amatör mamatör diyoruz ama hakkını vermiş yani. Şimdi mesajlara devam edelim. Nerede kalmıştık? Merhaba abi, sıradaki şarkı işim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum, can yoldaşım diyerek mesajını sonlandırmış. Selam'ı yayınlar, sıradaki şarkı canım karım Mert Alıç ve onun can dostlarına armağan olsun demiş dinleyicimiz.
2: Sensiz kaç akşam ağladım sensiz içimde bir yangın var. Ayrıldık.
0: Devran ablayla, Devran abiyle sizleri baş başa bırakalım. Ayrıldık diyecek. Rahmetli bu güzel şarkısıyla anmış olalım.
1: Gözlerinde yarım kalmış arzular. Dalıp hayaline hatıraların. Duracak kapında sabaha kadar. Duyunca kapının çalındığını korkulu gözlerle dışarı bakma.

0: odaların yak ışığını. Bir benim kaldığım odayı yakma. Siyahlar giyin de pencereye çık. Aç kapıyı, korkma, yabancı değil. Bir ölü ki yaşıyor, gözleri açık. Ölüm seni sevmekten acı değil. Aradı bu ölü hayatı sende. Öldü artık, sevsen de sevmesen de.
1: Fırat'a selam, damara devam.

kola gezdiğimiz ıslak caddelerde kal. Seviştiğimiz geri gelmez gecelerde kal. Adımı anmasan da, bana hiç gelmesen de, ne olur, ne olur hayalimde yükseldiğin yerde kal.

0: güzel bir şarkı. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ali Susam gelecek şimdi. Taverna müzik sevenler. Artık kadehleri kırmayacağım. Aşkınla boş yere yanmayacağım. İyi yayınlar Fırat, kolay gelsin. Belki villalarda, villalardan gelmedik dünyaya. Belki cebimizde paramız yoktu ama gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimdi daima. Sıradaki parça Alya'dan Biricik dayısı Orhan için gelsin demişler. Merhaba, ben Gülcan Ertürk. Her şeyden çok sevdiğim eşim Akın Ertürk'e sıradaki şarkılar armağan olsun. Seni çok özledim, çok seviyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Ali Susam sizlerle. Artık kadehleri kırmayacağım. Sonrasında buradayız.
1: Artık kadehleri kırmayacağım, aşkınla boş yere yanmayacağım. Resmin ellerimde çıkıp yollara, seni hiç kimseye sormayacağım. Artık kadehleri kırmayacağım,

0: İslam damara devam.
1: Yübe, Allah'ına kurban.
0: Mersin efendim.
2: 104.6.

ayrılacağım. Zor olacak belki, ağlayacağım. Yürekten seven bir sevgili bulup yeni bir hayata başlayacağım. Ardıma bakmadan ayrılacağım. Zor olacak belki, ağlayacağım. Yürekten seven bir

Yıllarca bekledim, ne oldu söyle Ari Susam. Sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Nasıl şarkılar ama ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor değil mi? Vallahi daha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane daha şarkımız var. Hani dedik ya 23'e kadar yayında olacağız diye, böyle giderse 23-15'i bulacak. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Aydın Yelboğa ben. Sıradaki tüm şarkılar kalbi güzel fırıncı dostlara gelsin. Abdurrahman Uygun, Suat, Fuat Teker, Halil Halil Analar, Selahattin Irmak, Emin ve Mehmet Duran dayıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi günler ben. Aysel Alşan, sıradaki şarkılar Arif Aydın'a armağan olsun demiş dinleyicimiz.

0: sunucunuz Gökhan Güney, radyonuzda sizlerle. Bir seni düşündüm, bir de kendimi.
1: Bu gece gözümü umut kutu.

Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Gökhan Güney sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Ben Fatma Kaya, sıradaki şarkı oğlum Ali Şani, Alçan kızlarım Aysel, Alçan ve Çağlı Nurum'a gelsin. İyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Ferdi Tayfur gelecek şimdi. Ferdiciler hazırsa volümleri yükseltelim. Bir çay içimlik radyonuzda sizlerle. Haydi o zaman volümler yükselsin.

tükettik de birlikte. Bir çay içimlik uğramadın sonunda.

Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlar. Belgen gelecek şimdi. Sabır ver. İyi akşamlar. Sıradaki şarkı Mesut Çulhacı'dan Can abisi Talip Özmen'e gelsin. Teşekkürler. İyi yayınlar demişler. Bizler teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Ben Güneş, sıradaki şarkı oğlum Burak Bey, canım kızım Sebahat Avan'a gelsin demiş dinleyicimiz. Sabır ver. Belgen radyonuzda sizlerle. Benim bu

0: Sabır ver Bergen, sizlerleydi sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize, ben Cesur Çetin. Sıradaki şarkılar amcalarım Doruk Üşenmez, Erol Üşenmez, Cihan Çakı, Reşat Ücüler, Ömür Kara, Sezer Sezen, Mert Karaca ve babam Burak Çetinkaya'ya armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ferdi Özben gelecek şimdi, hazırsanız volümleri yine yükseltmeye devam edeceğiz. Hiç kısmak yok zaten. Abi saat kaç olursa olsun damarın dibine vuracağız. Aşkımız eski bir roman. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Son 1, 2, 3, 4. Yok, 3 şarkımız kalmış var ya. Haydi bakalım dinleyelim o güzel şarkı, sonrasında buradayız sevgili dostlar.
1: Mersin FM 104.6.

mükemmel sesiyle, mükemmel yorumuyla Ferdi Özbeğen, aşkımız eski bir roman. Sizlerle yeni sevgili dinleyenler devam ediyoruz. Dediğimiz gibi son 3 şarkımız kaldı. İbrahim Erkal, Ağla Gözlerim diyecek. Var mı bu saatte ağlayan, var ya? Vardır değil mi? Ya bu şarkılar adamı ağlatmaz da ne yapar? Abi yayınlar diyorum, ben Kamil Yılmaz. Biricik canım eşim Sibel Yılmaz, seni çok seviyorum demiş. Her şeyim sensin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Seroş'tan Hıncal Sertaç'a gelsin. Onu çok seviyorum, unutmasın demiş. Onsuz hayatın tadı yok bilsin, onu çok özlerim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

İbrahim Erkal, Ağla Gözlerim sizlerleydi sevgili dinleyenler. Son iki şarkımız Bülent Ersoy. Sonrasında da bir İbrahim Tatlıses şarkısı yapacağız ve birlikteliğimizi sonlandıracağız. Doğan Demir Yılmaz'dan Mustafa Alpaltun, Bayram Öztürk, Yunus Emre Tokyürek, Metin Mucuk, Ali Kanmaz, Mehmet Güney, Burak Demel, Beysat Demir Yılmaz, Can Çakır, Derviş Gezgin, Doruk Üşenmez, Acun Karal ve sevdiğim kardeşim Kürşat Öze armağan olsun demiş dinleyicimiz. Zeyd abimiz canın sağ olsun, problem değil, sağlık olsun demiş. Bir de video atmış bizlere. Vallahi yürüyüş yapıyorlar var ya. Abi radyoda kulağında mı? Kulağında olmazsa olmaz öyle. Boş yere yürüyüş yapılmaz. Ben Ferihan Üşenmez, sıradaki şarkılar abilerim Erol Üşenmez, Doruk Üşenmez'e, Cihan Çakı, Burak Çetin, Kayış'ın gelsin demiş dinleyicimiz. Allah'ını severim Bülent abla. Sensiz yaşamaya alışacağım diyecek. Sonrasında dediğimiz gibi son şarkımızla karşınızda olacağız.

var ya, damarın dibine vurdu var ya bizi. Devam ediyoruz sevgili dostlar, son şarkımız. Gidiyoruz artık. İbrahim Tatlıses, gideceğim bu ellerden diyecek. İyi akşamlar, yayınlar. Ben Manavgat'tan Mehtap Köroğlu. Sıradaki tüm güzel şarkılar canımdan çok sevdiğim oğlum Erol Üşenmez ve kardeşi Doruk Üşenmez için gelsin demiş. İyi günler Fethi abicim, ben Gülhan. Canım abim Velihan Çelik, seni çok özledim. Bir tanem, seni çok seviyorum Fırat abicim. Vallahi işten eve anca geldim, kusura bakmayın. İstek parça eğer ki çalarsan Mustafa Yıldızdağ'ından abim şarkısını çalarsan da canın sağ olsun, hayırlı geceler olsun Fırat abicim demiş. Sana bir şey söyleyeyim mi sevgili Gülhan? Ben o şarkıyı çaldım programın başında, sen kaçırdın. Neyse, bir saat sonra programın tekrarı var, dinlersin artık. Sana ve abine armağan olsun diyelim o güzel şarkıda. Efendim 3 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Nasıl geçti var ya? Nasıl geçti anlamadık. Sürçülisan etlisen bile tam olduysa affola diyorum. Ölmez sağ kalırsak şayet. Saatler 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.

gençliğin, güzelliğin yıllara boynunu bükmüş. Kader fırtınası yaprağın dökmüş. Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Bahtın böyle siyah değil miydi ne? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş.

kader fırtınası yaprağın dökmüş. Yıkılmaz sandığım, yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Baktım böyle siyah değil mi yine? Yıkılmaz sandığım o insan çökmüş. Baktın böyle siyah değil miydi ne?

ağlayacaksın. Belki de hıçkırarak ağlayacaksın. Sen de düşersen bir gün çıkmaza. İşte o zaman günüm, işte o zaman beni çok arayacaksın.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir ben uykusuz.

gidiyorum bir tanem. Daha çok, daha çok alışmadan, karanlık bastırmadan sana aşık olmadan.

Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Yüreğimde derdin çok. Değer mi bir kitapsız uğruna? Değer mi bir vicdansız uğruna? Unut gönlüm, unut gönlüm, boş ver gönlüm.

Farklıyız güzelim birbirimizden. Apayrı dünyanın insanlarıyız. Tek suçu doğup da yaşamak olan bir anlık hevesin kurbanlarıyız. Sen senin olacak şeyi seversin, bense yalnız seni severim. Sen Allah'tan neler istersin, bense yalnız seni isterim. Dedim ya güzelim, farklıyız birbirimizden. Farklıyız birbirimizden.

0: Reklam tanıtır. Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
6: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
7: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
8: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
9: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı yeni

0: Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina, sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: 7/24 arabesk. 24 saat arabesk.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıl

0: yıllık tecrübemizle Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541 834 4444 Cezeryede Kerebiç'te bir Mersin markası İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.

233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

şimdi sen olacaktın yanımda, yanımda. Şimdi sen olacaktın kollarımda. Şimdi sen duracaktın karşımda, karşımda.

Duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman dediler. Ya ben ardından bıraktığın o yaralı can yok mu? Senin için

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
3: Hacı Baba, dededen toruna

0: nesilden nesile.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
11: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
11: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
11: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
15: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
14: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
15: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
14: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
15: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
14: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
15: Geleceğimizi yakmayalım.

hani altındı taşın, toprağın senin, hani cennetti her bir köşen senin, cennetinde cehennem.

geldim o köye. Al, al, senin olsun İstanbul senin. Ben gidiyorum, geldim o köye. Hoşça kalın, İstanbul sizin olsun. Ben gidiyorum güzel köyüme.

0: Reklam tanıtım.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem indirim

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: Filli Boya, Favori, Tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: okşayıp saçını seni sevmeden, bir gün olsun mutluluğa ermeden, göçersem dünyadan son bir defa görmeden, dua etme, başucumda dur yeter, çiçek koyma, mezarıma gel yeter, gel yeter, bu da bana yeter, yeter.
1: Damar denince, damarın tek adresi.
2: Mersin efendim.
1: Hep damar, full damar.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Evinizde. Beğene Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beğene gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beğene gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası. Yeni Mersin

0: Mersin İdman Yurdu, Mersin'in takımına sahip çıkın.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni, benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum.

özlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Üç ülkenin savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmesi hedeflenen anlaşmayla bölgesel güvenliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni partinin genel merkezi hazırlandı. Yeni partinin genel merkezi olarak belirlenen Eski Gelecek Partisi binasındaki tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarının 1 Eylül'den itibaren yeni binada çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında Başkan İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 kişi için tutuklama talep edildi. Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor. Mersin basın camiasının tanınmış isimlerinden Duygu Öksüz hayatını kaybetti. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanlığı koordinatörlüğü ile başkan danışmanlığı görevlerini üstlenen Öksüz'ün ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarıyla kentte üzüntüye neden oldu. Duygu Öksüz'ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mezitli mezarlığında kılınacak. Cenaze namazının ardından toprağa verilecek. AK Parti Mersin Teşkilatı'nda İl Başkanı Adem Aldemir'in başkanlığında birim toplantısı yapıldı. Görüşmede partinin 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştireceği 25. kuruluş yıl dönümü programı için yürütülecek çalışmalar ele alındı. CHP'nin Mersin teşkilatlarından peş peşe istifalar geldi. Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz görevini bırakırken Hud İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ile yönetim kurulu üyeleri de CHP'den ayrıldıklarını duyurdu. Günay ve beraberindeki isimlerin yeni partiye geçeceği belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsı tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının hayati tehlikesi sürüyor. Mersin'de Daltonlar suç örgütüne operasyon düzenlendi. Mersin polisinin eylem yapmaya gelen Daltonlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de polis ekipleri bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Saklandığı belirlenen 190 gram maddeyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi. Gürcistan Open Wushu şampiyonasında mücadele eden Wushu milli takımı organizasyonu 25 altın, 39 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 86 madalyayla tamamladı. Mersin'i temsil eden Beren Akış ise elde ettiği bronz madalyayla dereceye girdi. Ana Lig masa tenisi yarı finallerinde mücadele eden Mersin ekibi erkek karma kategorisinde üçüncülük elde etti. Bu sonuçla Mersinli sporcular final etabında yarışma hakkı kazandı. Yeni sezonun 12 Eylül'de başlayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde fikstür belli oldu. Süper Lig parolasıyla yola çıkan Mersin Spor Kulübü açılış haftasında program gereği parkede yer almayacak. 12 ekibin mücadele edeceği ligde toplam 10 şehir temsil edilecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz

0: Bundan çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla her zaman.
1: Tıkla, ister uğra.

0: ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Buse.com'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
3: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
2: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
4: SML Restoran ve Catering.
5: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 45 90.
5: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta.

0: Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
4: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
5: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
4: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
5: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
4: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
5: Geleceğimizi yakmayalım.

0: herkes sevemez.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
4: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
5: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
6: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
7: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu

0: 65.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Sofralarımızın tadı

0: Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Gülmezsen eğer, birileri tutup kolumdan, birileri vurup büyük olasılıkla asacaklar boynumdan. Gözümün önüne resmini koyacaklar, bunu ben istedim. Seni hala çok seviyorum diye beni diri diri yakacaklar.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
2: Türkiye Vestel'leniyor.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira, Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
8: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
7: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
8: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
7: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
6: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
7: Geleceğimizi yakmayalım.

Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.

Varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

yazılan kalma mektuplar gibi. İçimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm. Dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum. Uzamış sakalım oynat. Bize son yalan söylemeden hayat. Sen de gelme istersen. Ağlarım ses verirsen. Kalsak bir sen bir de ben. Olamaz imkansızım.

0: kapımı açarım mı sandın? Yüzüne bakarım mı sandın? Tövbe bir daha mı?
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Buse.com'dan Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport

0: Sadece kahve sunmuyor. Geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. Üç ülkenin savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmesi hedeflenen anlaşmayla bölgesel güvenliğin artırılması amaçlanıyor. Yeni partinin genel merkezi hazırlandı. Yeni partinin genel merkezi olarak belirlenen Eski Gelecek Partisi binasındaki tadilat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Özgür Özel ve çalışma arkadaşlarının 1 Eylül'den itibaren yeni binada çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve irtikap soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada aralarında Başkan İlkay Çiçek'in de bulunduğu 15 kişi için tutuklama talep edildi. Çiçek dahil 10 kişi tutuklandı. Avcılar Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor. Mersin basın camiasının tanınmış isimlerinden Duygu Öksüz hayatını kaybetti. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanlığı koordinatörlüğü ile başkan danışmanlığı görevlerini üstlenen Öksüz'ün ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarıyla kentte üzüntüye neden oldu. Duygu Öksüz'ün cenazesi bugün öğle namazına müteakip Mezitli Mezarlığı'nda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. AK Parti Mersin Teşkilatı'nda İl Başkanı Adem Aldemir'in başkanlığında birim toplantısı yapıldı. Görüşmede partinin 14 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştireceği 25. kuruluş yıl dönümü programı için yürütülecek çalışmalar ele alındı. CHP'nin Mersin teşkilatlarından peş peşe istifalar geldi. Silifke İlçe Başkanı Zarif Korkmaz görevini bırakırken Hud İlçe Başkanı Abdurrahman Günay ile yönetim kurulu üyeleri de CHP'den ayrıldıklarını duyurdu. Günay ve beraberindeki isimlerin yeni partiye geçeceği belirtildi. Mersin'in Anamur ilçesinde bir şahsı tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralının hayati tehlikesi sürüyor. Mersin'de Daltonlar suç örgütüne operasyon düzenlendi. Mersin polisinin eylem yapmaya gelen Daltonlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda yakalanan 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mersin'de polis ekipleri bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Saklandığı belirlenen 190 gram maddeyle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ele geçirildi. Gürcistan Open Wushu şampiyonasında mücadele eden Wushu milli takımı organizasyonu 25 altın, 39 gümüş ve 22 bronz olmak üzere toplam 86 madalyayla tamamladı. Mersin'i temsil eden Beren Akış ise elde ettiği bronz madalyayla dereceye girdi. Ana Lig masa tenisi yarı finallerinde mücadele eden Mersin ekibi erkek karma kategorisinde üçüncülük elde etti. Bu sonuç

0: maçla Mersinli sporcular final etabında yarışma hakkı kazandı. Yeni sezonun 12 Eylül'de başlayacağı Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde fikstür belli oldu. Süper Lig parolasıyla yola çıkan Mersin Spor Kulübü açılış haftasında program gereği parkede yer almayacak. 12 ekibin mücadele edeceği ligde toplam 10 şehir temsil edilecek.
1: Haberler.

0: Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
1: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: ziyaretinize. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
7: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
7: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
8: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
7: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
8: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
7: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
8: Geleceğimizi yakmayalım.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Kerebiç mi alacaksın yoksa

0: Cezer yeme. Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
1: İletişim 0541-834-4444. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
0: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
2: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
3: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
2: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
4: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542-252-4167 542-252-4167 Mersin.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Alışkanlığım oldu. Unutkanlığım sen. Korkularım, kaygılarım sen. Ne kadar aşktan ağzın yansa da üfleyemiyorum yorgun kez. Bilmem ki aşkımsın mı, canımsın mısın?

Sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldu. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

sonsuz bir aşktı bu paylaştığımız şimdi. Sensiz bir ömre mahkum oldum. Neydi bizi ayıran, seni benden koparan?

Ben seni kaybetmek istemedim. Günden güne yitip gittin içimde. Söyleyemedim. Kurumuş dallara döndüm. Söndükçe yandım. Yandıkça söndüm. Seni kaybetmek istemedim. Zamanlar fazlaydı paylaşmak için. Bir bakış yeterdi anlatmaya. Anlamaya yeterdi bir tek kelime. Alışmak sevmekten daha beterdi. Ve zamansız gelen yarınsız bir sevgi. Bir gün, bir yerde...

Biterdi hiç bitmeyecek sandığımız sevdalar. Çekip giderdi anılar. Fotoğraflar yakardı kendi kendine. Simsiyah, duman duman. Artık hiçbir vazoya sığmazdı ayrılığın çiçekleri. Sevişen geceler çekip giderdi. Susardı şarkılar, çalmazdı kemanlar. Şiirler yazmazdı bu kırık hikayeyi. Bu sevda bir gün bir yerde ansızın biterdi. Biliyorum.

Oysa ne kadar güzel başlamıştı her şey. İlk buluşmaların heyecanı, yetmeyen zamanlar, kararan akşamlarla gelen ayrılma faslı, eve uydurduğumuz yalanlar, gözlerime dalıp dalıp gitmelerin, salaş bir çay bahçesinde iki demli çay ve ucu ucuna eklediğimiz sigaralar, sevdamız gibi içimize çektiğimiz, bitmesin diye hayallerimiz, hep o şarkıyı dinlemelerimiz, yine elimde resimlerimiz. Yarın hepsi acı tatlı anılar olacak hayatın ırmağında. Gidiyorum.

Sevdim seni. Çok sevdim. Hep böyle kalacağım. Senin mutluluğuna uzaktan bakacağım. Ayrılmalıyız artık. Gitmeliyim bu yerden. Saadet diliyorum. Saadet diliyorum sana beyaz.

gidiyorum. Gözüm arkada kalsa da güçlüyüm. Güçlüyüm ayakta duracak kadar. Yarınlara bakacak, yeni sevdalara doğacak ve bu aşkı vuracak kadar. Ben bu aşkı vuracak kadar güçlüyüm. Gidiyorum.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı F-

0: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam sizin.

0: Size göre telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Haftanın son iş günündeyiz. Ve aynı zamanda tabii ayın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu ay sanki o kadar uzun geçti ki bir türlü bitiremedik gibi hissediyorum. İşte zaman geçmiyor gibi hissediyoruz, günler, haftalar, aylar, ama işte baktığın zaman da ömür bitiyor maalesef. Her anın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. İmkansız. Ve tabii ki bugün çalacağım en güzel şarkılar kendilerine armağanım olsun. Sizler bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları sevgilim Nihat'a armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağanımız olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri çok güzel bir şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ceylan Koynat, Gitme Gel Dayanamam, sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi

ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
3: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
4: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
5: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
6: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
7: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
8: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
9: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
8: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
10: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
11: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bin hançer vurulsa bari, acısı bu ayrılık kadar can yakmaz. Varlığıyla yaşatan bir sevdanın bitişine tanık olmak en ağır imtihandır. Her acıya katlanır insan ama o aşka dokunulmasına, göz göre göre bitmesine can dayanmaz. Şimdi sizleri Bahadır Aydoğan'la baş başa bırakacağım.

geleceğiz bu aşkın bittiğine. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Can mı dayanır ayrılığın gücüne? Can mı dayanır bu aşkın bittiğine? Can mı dayanır böyle acıya? Allah'ım böyle derde can mı dayanır?

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Sevgili Selin ve Ezgiler programımıza Özber Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi sırayı Ayhan Aşan alacak. İyi yayınlar, kolay gelsin. Tabii ki en güzel şarkılar eşim Ercan'ıma armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. 4 mevsim içinde Ayhan Aşan sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son verileri paylaşan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim...
2: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gerçekleştirilen toplantıda teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Çerçeve yasa olarak bilinen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Van ve Afyon Karahisar'da yaşanan iki olayda yaşamını yitiren iki çocuğun aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Rusya Karadeniz'de iki yük gemisi vurdu. Gemilerin Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıdığı iddia edildi. Mersin Basın Camiası'nın tanınmış isimlerinden Duygu Öksüz hayatını kaybetti. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü ile Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlenen Öksüz'ün ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarıyla kentte üzüntüye neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Mersin Körfezi'ndeki plastik ve mikroplastik kirliliğini gündeme taşıdı. Bir yıl önce verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izliyoruz, denetliyoruz, takip ediyoruz yanıtını verdiğini hatırlatan Kış, Mersin Körfezi'ndeki çevre kirliliği, plastik atık ithalatı ve mikroplastik tehdidine dikkat çekti. MESKİ Genel Müdürlüğü kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. MESKİ bu kapsamda Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacı Ahmetli Mahallesi Zeyker Yaylası'ndaki mevcut depo kapasitesini 50 tondan 100 tona çıkararak bölgenin su arzını güçlendirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yol ve üst yapı çalışmalarını sahada inceledi. Toz koparan ve Resul mahallelerindeki çalışmaları yerinde takip eden Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Kasklı saldırı anı kameraya yansırken site başkanı bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Yeni Mersin İdman Yurdu bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Mersin ekibi kariyerinde daha önce Konya Spor formasını da giyen sol bek Ahmet Tırpancı'yı renklerine bağladı.
2: Haberler.
1: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat. Hem indirim

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla, ister uğra.
3: Kerebiç mi alacaksın, yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

Erdemli de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısında.

0: balıklar Strand Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza Ümit ve Sen'le devam ediyoruz. Eskiden birlikte adımlanan o tanıdık mekanlar yerli yerinde dursa da artık başka adımlar geçer oradan, başka hikayeler yazılır. Sokaklara. Zaman akar geçer, geriye sadece o eski anıların kırgınlığı ve unutulmanın sessizliği

anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum.

Alper Önal'ın seslendirdiği Ahdım Olsun sizlerle radyonuzdaydı. Kendinden de çok şey bulduğum bir şarkıdır. Hayat, kadere inat, seni sil baştan yaşayacağım. Ahdım olsun. Şimdi programımıza Ümit Yaşar'la devam ediyoruz ama bu şarkıdan sonra da bir reklam aramız olacak. İyi yayınlar Selin Hanım.

0: Kolay gelsin. Sıradaki şarkıları eşim Sema'ya armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizleri Ümit Yaşar'la baş başa bırakalım. Yastayım sizlerle.
1: Yoksun.

0: Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
5: Su hayattır. Su hastanesi.
6: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
5: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11.

0: 99 0555 671 11 99.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. İyi yayınlar Selin Hanım. Kimsesiz bir kulum şarkısı kardeşi Cemil'den abisi Orhan'a armağan olsun demişler. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Ne candan sevenim ne sırdaşım. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Huzur aramakla geçti günlerim. Maziye karışıp gitti dünlerim. Açmadan sararıp soldu güllerim. Açmadan ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne yazım ne kışım ne baharım var. Ne baharım var.

Her gün biraz daha tükenmekteyim. Bir derdime bin dert eklemekteyim. Gelecek dertleri beklemekteyim. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var. Ne bir kurtuluşum ne de çarem var.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Bütün dünyayı önünüze serseler, kalbinizin mühürlendiği o tek bir kişinin yokluğunu doldurmaya yetmez. İnsan başkalarıyla avunmaya çalışır bazen ama gönül ferman dinlemez. Aklında fikrinde sadece o tek adreste takılı kalır. Geceye onun hayali çöker, gündüz onun hasretiyle başlar. Bütün şifalar, bütün teselliler yabancılaşır da insan sadece tek bir sevdadan gelecek bir zerre kabule muhtaç kalır. Kimseden gelecek aşk da yok gözüm. Elleri neyleyim o beni sevsin diyeceğiz. Şimdi sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve en güzel şarkıları kendilerine armağan ediyorum. Şimdi bu şarkımızdan sonra bir reklam aramız olacak. Bir gün darılıp bir gün Barış Mahnil Özalp sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: Reklam tanıtır.
1: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
2: Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da. İster tıkla, ister uğra.
3: Buse Home'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık, üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-34-33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
6: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
12: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
13: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba.

0: nesilden nesile.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza İbrahim Erkal'la devam ediyoruz. İyi yayınlar Muttan Yekta Ben. Sonraki en güzel aşk şarkılarını nişanlım Gözde'ye armağan ediyorum demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Suçum seni sevmek olsun diyeceğiz. Ruhum cennetten kovulsun. Yansın küllerim savrulsun. Sana değer, değer sana. İbrahim Erkal sizlerle radyonuzda.

kuruttum köklerini. Ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğin güneşim olsun diye. Güneşim olsun diye.

Sevgi Selin'de ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de ezgiler.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Buse.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: SML Restoran ve Catering.
8: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
7: 0533 974 4590.
8: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
7: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir, Mersin'de 0533

0: 0574-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
6: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Korkma söylemem adını kimselere duyurmam. Sen bile bilmeyeceksin ömrün boyunca. Sadece bu şarkıyla söylenecek bir yerden. Bu gizli sevda. Bu gizli sevda.

Seven söz verince bir ömür bekler. Üç gün sabredip de bekleyemedin. Devran Çağlar yorumuyla dinledik bu güzel şarkımızı. Bir zamanlar ezberleri bozduran, dünyayı baştan tanımlatan bir sevdanın sonuna gelmek işte böyledir. Öfke duymazsınız, pişman da değilsinizdir belki ama o eski heves, o yüreği titreten heyecan çekip gitmiştir. Bir insanın kalbinizdeki yerini kaybetmesi düşman olmasından çok daha derin bir şeydir aslında. Artık geriye dönüp bakmadan hayatın önünüze çıkaracağı meçhul yarınlara doğru yorgun adımlarla ilerlemekten başka bir yol kalmaz sizlere de. Pişman değilim ama caydım sözümden. Serkan Kaya Kaçak sizlerle radyonuzda.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla Derya Bedavacı'yla baş başa bırakıyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gerçekleştirilen toplantıda teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Çerçeve yasa olarak bilinen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Van ve Afyon Karahisar'da yaşanan iki olayda yaşamını yitiren iki çocuğun aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Rusya Karadeniz'de iki yük gemisi vurdu. Gemilerin Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıdığı iddia edildi. Mersin Basın Camiası'nın tanınmış isimlerinden Duygu Öksüz hayatını kaybetti. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Koordinatörlüğü ile Başkan Danışmanlığı görevlerini üstlenen Öksüz'ün ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarıyla kentte üzüntüye neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Gürcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Mersin Körfezi'ndeki plastik ve mikroplastik kirliliğini gündeme taşıdı. Bir yıl önce verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izliyoruz, denetliyoruz, takip ediyoruz yanıtını verdiğini hatırlatan Kış, Mersin Körfezi'ndeki çevre kirliliği, plastik atık ithalatı ve mikroplastik tehdidine dikkat çekti. MESKİ Genel Müdürlüğü kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. MESKİ bu kapsamda Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacı Ahmetli Mahallesi Zeyker Yaylası'ndaki mevcut depo kapasitesini 50 tondan 100 tona çıkararak bölgenin su arzını güçlendirdi. Soroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yol ve üst yapı çalışmalarını sahada inceledi. Toz koparan ve resul

0: mahallelerindeki çalışmaları yerinde takip eden Yıldız ekiplerden bilgi aldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Kasklı saldırı anı kameraya yansırken site başkanı bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden yeni Mersin İdman Yurdu bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Mersin ekibi kariyerinde daha önce Konya Spor formasını da giyen sol bek Ahmet Tırpancı'yı renklerine bağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtı. Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdal Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdal Teknoloji.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235.

0: 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesi.

0: müşterilerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Babalar Restali başlıyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini en güzel seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resiteli Müslüm Baba'dan gelecek. Gözleri fettan güzel diyecek. İnsan bilerek lades olur mu diye de soruyor. Yani eminim hepiniz bile bile bir şekilde lades olmuşsunuzdur. O yüzden bu güzel şarkı tüm dinleyicilere gelsin. Gözleri fettan güzel Müslüm Gürses.

Şimdi o dertli dağları, beklenen yolları arkada bırakıyoruz. Biraz yüzümüz gülsün, biraz umuda boyun eğelim. Müslüm Baba, insanı yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi diyor. Öyle uzaktan durup bahane aramak yok. Yol uzunmuş, naz niye yapılırmış? Çık gel işte yanımıza, 2 dakikada güldür yüzümüzü. Müslüm Gürses, Güldür Yüzümü şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

0: Babalar Resitali.
1: O yüzümüzü güldürenler derken bir baktık etrafımızda kim var kim yok dökülmeye başladı. İnsanı yaşatan ümitler dedik ama şu hayatında bir yanar dönerliği var tabii. Gördüklerim, duyduklarım, içimden sövüp saydıklarım diyen Sinan Özlem'le devam edelim programa. O arkadan kuyumuzu kazıp bir de dost sanılanlar yokmuş da tam onlara gelsin bu şarkı. Sinan Özen'in taptaze yepyeni şarkısıyla sizlerleyiz. Sinan Özen yanar döner diyecek radyonuz Mersin FM'de.

hareketli şarkının ardından yine böyle ağır şarkılara geçebiliriz. Sinan Özen'le beraberiz yine. Senden hatıra kaldı diyecek bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakmadan önce kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar Resteli ile Mersin FM 104.6 frekansında programa devam edeceğiz. Senden hatıra kaldı diyor Sinan Özen. Tüm özleyenler için gelsin bu güzel şarkı.

0: Babalar Resitali, devam edecek.
1: Reklam kazandırır.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi, beyaz eşya, nokta.com'da.
4: İster tıkla, ister uğra.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
8: Buse.com'dan dev kampanya.
7: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza

0: Başlık 3'ü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse'm Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
0: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
0: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
13: Babalar Restorani. resitali devam ediyor.

Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Listeli programı devam ediyor reklamların ardından. Burhan Çaçar Listeli. Burhan Çaçar Listeli ile devam ediyoruz. Ayrılık diyecek, ardından da sende kaldı yüreğim diyecek. Bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle beraber ses veriyor. Ayrılık ve sende kaldı yüreğim diyecek Burhan Çaçan.

Ümit Besen bayramın olsun diyecek. Ümitsiz aşkının eseri benim, gel gör eserini, bayramın olsun diyecek. Kader senden yana, aşk senden yana, anladım mutluluk yasakmış bana diyecek. Bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

Taverna'nın gerçekten ayrı bir öyle romantikliği var galiba. Cengiz Kurtoğlu, kurban olurum sana diyecek. Ardından da senden güzeline rastlayamadım diyecek. Bu güzel iki şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses olsun. Cengiz Kurtoğlu resteli sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

0: senden güzeline rastlayamadım dedi Cengiz Kurtoğlu. Şimdi de son restelimizdeyiz. Orhan Gencebay aşk mezarı diyecek. Aşkımı bir mezar kaz, ben ölmeden aşkım öldü diyecek. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı derin kaz aşkım mezarını diyecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle birlikteydik. Günün sonuna geldik. Orhan Gencebay Aşk Mezarı şarkısıyla sizlerle birlikte olacağım.
1: Aşkım öldü.
0: Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini, en baba seslerinden dinliyoruz. Günün son resitalini de sizlerle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Ya saatler yine 16'yı gösterdiğinde pazartesi günü sizlerle buluşmak dileğiyle tekrar görüşene dek hoşça kalın. Aşk mezarı diyor Orhan Baba.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı gömeceğim.

yıllardır harabeden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.

0: Samom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin.

0: sağlığınız için, elit şalgam için.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız

Öyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: 233 66 55, bu numarayı bir kenara yazın çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: gecelerden sabahlara, gezdiğimiz bütün sokaklara, içtiğimiz masalara, o güzel akşamlara selam, selam olsun sana. Selam sevdiğim bütün anılara, selam, selam olsun sana.
1: Mersin FM.

0: Reklam kazandırır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur

0: usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi sıra Mersin halkında. Yeni Mersin İdman Yurdu tekrar sahalara döndü. Bu kentin en önemli markası Yeni Mersin İdman Yurdu. Mersin'in takımına sahip çıkın.
5: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 11 99 0555 671 11 99
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: Terörsüz Türkiye kapsamında meclise sunulan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Gerçekleştirilen toplantıda teklifin tamamı üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Çerçeve yasa olarak bilinen teklif Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda iki faili meçhul dosya daha aydınlatıldı. Van ve Afyonkarahisar'da yaşanan iki olayda yaşamını yitiren iki çocuğun aslında cinayete kurban gittiği ortaya çıkarıldı. Diyarbakır merkezli 8 ilde siber zorbalık ve şantaj şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Şüphelilerin Rojin Kabayış, Hiranur Nilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef aldığı belirlendi. Rusya Karadeniz'de iki yük gemisi vurdu. Gemilerin Ukrayna ordusuna silah ve askeri malzeme taşıdığı iddia edildi. Mersin basın camiasının tanınmış isimlerinden Duygu Öksüz hayatını kaybetti. Daha önce Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde basın yayın ve halkla ilişkiler dairesi başkanlığı koordinatörlüğü ile başkan danışmanlığı görevlerini üstlenen Öksüz'ün ölümü ailesi ve yakınlarının yanı sıra çalışma arkadaşlarıyla kentte üzüntüye neden oldu. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Mersin Körfezi'ndeki plastik ve mikroplastik kirliliğini gündeme taşıdı.

0: Bir yıl önce verdiği soru önergesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın izliyoruz, denetliyoruz, takip ediyoruz yanıtını verdiğini hatırlatan Kış, Mersin Körfezi'ndeki çevre kirliliği, plastik atık ithalatı ve mikroplastik tehdidine dikkat çekti. MESKİ Genel Müdürlüğü kırsal mahallelerde yaşanan içme suyu yetersizliğini gidermek amacıyla çalışmalar yürütüyor. MESKİ bu kapsamda Mersin'in Mut ilçesine bağlı Hacı Ahmetli Mahallesi Zeyker Yaylası'ndaki mevcut depo kapasitesini 50 tondan 100 tona çıkararak bölgenin su arzını güçlendirdi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, ilçenin farklı noktalarında sürdürülen yol ve üst yapı çalışmalarını sahada inceledi. Toz koparan ve Resul mahallelerindeki çalışmaları yerinde takip eden Yıldız, ekiplerden bilgi aldı. Mersin'de bir tatil sitesinin yönetim kurulu başkanının kasklı saldırgan tarafından silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili jandarma ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı, 3'ü tutuklandı. Kasklı saldırı anı kameraya yansırken site başkanı bir ay önce de yumruklu saldırıya uğramıştı. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grupta yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam eden Yeni Mersin İdman Yurdu bir transferi daha resmiyete kavuşturdu. Mersin ekibi kariyerinde daha önce Konya Spor formasını da giyen sol bek Ahmet Tırpancı'yı renklerine bağladı.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılı.

şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 7658. Erdemli'de teknoloji denin.

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Müjde Mezitli, Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
4: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: ve beyaz eşyada. Bir tıkla kapında. Haydi tıkla her zaman uygun fiyata.
1: Mavi beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla ister uğra. Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve

0: sipariş için 0505 990 66 25.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Su hayattır. Su hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Binport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Binport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
6: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim.
10: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
9: Yakılan ateşi söndürün.

0: sönmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
1: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
1: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz.
0: Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.

0: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğun mu son? Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin 0538 988 30 00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepet

0: Vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır. Elit

0: şehrimizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Busem Home'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
5: Gökhan Eğitim Kurumları.
4: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.

sayenizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
4: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
3: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.

0: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz

0: Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
4: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damarsa damar, işte o kadar.

ikimizden bir olmadı. Yarım kaldık gözün aydın. Bende sabır, sende heves. Bitti artık gözün aydın. Gidiyorum artık senden. Gölgeni de sök al benden. Kaprisinden, siteminden bıktım artık gözün aydın. Söz kalmadı söyleyecek. İşte hayat, işte gerçek. Alev alev yanan yürek söndü artık gözün aydın, gözün aydın.

buza kesti elim kolum. Bak matemde sağım solum, sana dönmez artık yolum. Küstüm artık, gözün aydın. Son bir defa desem bile, hasretinden ölsem bile, bu kapıdan gölgem bile girmez artık, gözün aydın. Dört yanımız paslı kilit, ne aşk kaldı ne de ümit. İşte geldi artık vakit, gidiyorum, gözün aydın, gözün aydın.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor. İçecek.

0: Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 77 50.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Vay vay vay vay vay, işte geldi. Artık radyonun delisi mi dersiniz? Radyomuzun neşesi mi dersiniz bilmiyorum. Kiminiz radyomuzun neşesi diyor, kimi de radyonun delisi diyor. Artık size göre neysek abi. Efendim ben Deniz Fırat, her zaman olduğu gibi Fırat Adamardan Kalya programı başlamış bulunmakta. Saatler 22'yi gösterinceye değin. Damardan kalbe gideceğiz abi. Bütün şarkılar kalbinize mıh gibi oturacak, haberiniz olsun. Hazırsanız başlayacağız işte ilk güzel şarkımızda. Yaşar İpek gelecek. Şimdi öncelikle bu güzel şarkımız evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Tarla tapanda çalışanlar var, traktör sürenler var. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar vallahi, gece gece kolay değil. Konuşamadım. Adam yani traktörün ışığıyla tarla sürmeye çalışıyor. Ne yapsın, gündüz sıcak. Sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-94-96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi az önce WhatsApp'a bakarken 1959'da gelen mesajlar vardı. Onları sildim, haberiniz olsun. Bir bakın telefonunuza, eğer 1959'da gitmişse mesaj, onu tekrar ilet yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun, okumayacak çünkü.

0: Güzel bir şarkıda startımızı verdik sevgili dostlar. Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Bir Cengiz İmren mi yapalım? Evet, sizlerden gelen mesajları da paylaşmaya başlayacağız bu güzel şarkımızda. İyi yayınlar abim, sıradaki şarkılar Ömrüm Olan Eşim ve Kürşat Öz'e armağan olsun. Seni öyle seviyorum ki sensizlik çok zor geliyor demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Şule Bozdağ'ın Sevgi Hatırlamaksa Aklımdasın demiş. Sıradaki şarkı Hayatımın Anlamı, Mazlarıma Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Merhaba, ben Elif. Sıradaki şarkıdayım. Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Bahsi Ceylan, Yılmaz Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Tahtacı Öcal, Şahin ve bu arkadaşlara armağan olsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz Cengiz İmren'le sizleri baş başa bırakacağız. Üzgünüm diyecek. Sonrasında buradayız inşallah.
1: Fırat yayında.
2: Mersin FM 104.6.

Sende ne buldum bilmiyorum ama. Sende bulduğumu da bir başkasında asla bulamıyorum. Neredeysen gel kurtar beni.

kimseler aramazken sen gel sor beni. Yine sar beni. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Güzel bir şarkı gelecek şimdi Seda abladan. Çık artık hayatımdan da. Allah Allah. Bugün piyasaya gezdiğim için biliyorsanız müşterilere gidiyorum ya. Geçenki paylaşımı görmüşler Instagram'da. Ya sen diyor ne güzel kaptırıyorsun kendini öyle. Yani kaptırmazsak olmaz. Bu şarkıları kendimizi kaptırmamız gerekiyor. Bu şekilde de stres atıyoruz abi. Ne yapalım şimdi damar çalıyoruz diye yani burada pus pus oturalım mı yani? Falancadan dinledik filancayla devam ediyoruz mu diyelim yani? O kadarcık mı? Biraz sohbet edeceğiz değil mi?

Şimdi bakalım gelen mesajlarımıza. Sıradaki şarkı Bediran İbili'den Arkadaşlarına Gelsin ve Sana Gelsin Fırat. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Osman Göktaş, Çağrı Işık, Kadir Keskin, Serdar Şeker, Serdar Selçuk Gedikbaş, Oğuzhan Kirişçi, Hıdır Poyraz, Şahsay Topal ve Veli Kızılkaya'ya armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Benden de sizlere armağan olsun. Selamlar, iyi akşamlar.

Allah Seda ama çok güzel söylüyor bu şarkıyı. Merhaba, ben Elif, Seda'daki şarkıdayım. Mert Fadi ve arkadaşlar Hasan Bahsi, Ceylan Yılmaz, Duran Tarık Akan. Ya abi, ben bu soy isimlerle isimleri birbirine karıştırıyorum yani. Virgül koyun diyorum, her defasında söylüyorum. Yani dilimde tüy bitti abi. Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Öcal Şahin ve tüm bu arkadaşlarına gelsin demiş. Ben bunu az önce okudum değil mi? Az önce okudum, tekrardan göndermiş sevgili kardeşimiz. İkinciyi de okuduk. Hadi bakalım, şanslısın. İyi akşamlar, Sadek Şarkı Hasan parçası kardeşim. Recai Söze'ye gelsin. Seni çok özledim kardeşim demiş Kazım Çevik. Seda ablayla sizleri baş başa bırakalım. Çık hayatımdan diyecek, sonrasında buradayız.

0: سلام دمارا دوام
1: بابا بیکسن
2: ایوه
3: مرسی نفهم
4: 104.6

ne varsa bu müziklerde var abi. Hani burada program bitiyor ya, eve gidiyorum, orada da daha müziğe devam yatana kadar. Kalkıyorum, müzikle devam ediyorum. Motora biniyorum, müzikle yine devam. Olmazsa olmaz abi, böyle alıştık abi. Babadan büyüdük biz, babadan böyle arabeskçi olduk. Sağolsun Feder Bey bizi, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susam, Bergen, İbrahim Tatlıses bunlarla büyüttü ya. İşte Cengiz Kurtoğlu dedik ya, Cengiz Kurtoğlu gelecek şimdi. Geceler sessiz, geceler ayar. Merhaba ben Mutan, Hande Ceylan, Silifke'de bunlar eşim Hasan Basri Ceylan'a söyledik. Tüm şarkılar armağan olsun. Bizim sevgimiz çok zorluğu aştı, bunu da aşacak. Seni çok seviyorum demiş dinleyicimiz. Merhaba ben Mutan, Emir Ali Ceylan, Silifke'de bundan Aslan Babam, Hasan Basri Ceylan için sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba sıradaki şarkı Silifke'de bundan Resulcan Şahin'e armağan olsun demişler. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arasıyla sizleri baş başa bırakacağız. Reklamlar sonrasında buradayız arkadaşlar. Bakın hiçbir yerlere ayrılmayın. Tamam mı? Çok güzel şarkılar var. Şimdi daha yavaş yavaş açılıyoruz abi. Yavaş yavaş açılıyoruz yani. Fena olacak diyorum ya. Damardan kalbinize böyle fena oturacak şarkılar var listemizde. Ayrılmayın bir yerlere.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.
4: Türkiye Vestel'leniyor.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
7: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Su hayattır. Su Hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca sürücü kursuna gelin. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor. Fırat'la

devam ediyoruz sevgili dostlar. Reklamları dinledik değil mi? Reklamlar sonrasında güzel bir Devran Çağlar şarkısı dinleteceğim sizlere. Fena, fena. Merhaba yayınlar. Her geçen gün seni daha çok özlüyor, daha çok seviyorum. Sıradaki tüm şarkılar benden Uğda için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat'ım. Radyomuzun olmazsa olmazı. Sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin. Radyomuzun değerli çalışanlarına ve oğlumun tüm değerli arkadaşlarına, Suat abisine gelsin. Canım oğlum, gözümün nuru, kendine çok iyi bak. Dualarım senin, Allah'a emanet ol demiş sevgili Müfide annemiz. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Hayırlı akşamlar Fırat kardeşim. Nasılsın, iyisin inşallah demişler. Teşekkür ediyoruz. Vallahi bomba gibiyiz, farkında değil misiniz? Yırtıyoruz ortalığı. Kullarım gülmüyor. Ben Adana'dan Mithat. Sıradaki en güzel şarkıları abim Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail Ekinci, Lokman Yeşilyurt, Hakkı Yunter, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazmi Erten, Harun Canyurt, Musa Askay için armağan olsun demiş dinleyicimiz. Olsun bakalım. Şimdi arkadaşlar, bugün kabul günümüz. Bayağı bir mesajımız var. Patır patır da hala gelmeye devam ediyor. Hani bir tane attıysanız ikinciyi rica ediyorum atmayın. Haberiniz olsun, sonra yetiştiremezsem vay efendim benim mesajım okunmadı demeyin bana sonra abi. Tamam mı? Küsmeyelim, darılmayalım. Ara ara böyle oluyor yani. İşte kabul günümüz oluyor, mesajlar geliyor abi. Yapacak bir şey yok. Uyarıyorum zaten. Siz de zaten gerekeni yapıyorsunuz. Biliyorum, benim dinleyicim kraldır ya. Açtım halimi, şu dünyada sevmek bir suçmuş. Ya şu şarkının güzelliğine bir bakın şimdi. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Son ses verin. Bundan sonraki şarkıda var ya, fena gelecek. Haberiniz olsun, hazır olun, bekleyin.

0: ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim.
4: 104.6.

0: Kulların bilmiyor sen söyle tanrım. Devran Çağlar radyonuzda sizlerle sevgili dinleyenler devam ediyoruz. Var ya şimdi bir şarkı göndereceğim sizlere. Böyle kalbinize mıh gibi oturacak bir şarkı. Şimdi bu şarkıyı uzun yıllar ben çok aradım arkadaşlar. Eskilerden çalıyorduk bu şarkıyı ama uzun zamandır bulamıyorduk tabii. Şimdi bu şarkıyı bulmak için kaset arşivini ortaya dökmek gerekiyor. Kasetler de Allah bilir nerede. Etrafta da hiçbir yerde yok bu şarkı. Sağ olsun. Müzik editörlerimiz bulmuş.
1: Doldur kadehimi demlice olsun.
0: Doldur kadehimi demlice olsun söylemek diyecek Atilla Kaya. Allah Allah.
1: Susluklarım.
0: Radyonun delisi devam ediyor, sizlerleyiz. Fırat'ta Damardan Kalbi programında ben Deniz Fırat efendim. Gelen mesajlara bakalım. Selamünaleyküm, iyi günler. Sıradaki şarkılar Aslan abilerin Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer için gelsin demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm, iyi günler. Ben evet yine Hacı Veli Gezer. Sıradaki şarkılar Aslan abilerin Mert Gezer, Sevgi İbrahim Söylemez, Çağrı Yusuf Işık, Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tiryaki ve Aslan kardeşim Mustafa Can Sabah'a gelsin demiş.
1: Vicdan duvarına
0: Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı, İsa Yusuf, İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Teşekkür ediyoruz. Bak şimdi şarkının efsane yeri geliyor abi. Geliyor, hazır mıyız?

0: diye şimdi sizi gaza veriyoruz ya abi. Diyoruz ya, kolonları yükseltin patlatacağız diye. Hani sizi gaza vermek için yapıyoruz ama bu sefer gerçekten de kolonları ciddi ciddi patlatalım abi, tamam mı? Bu şarkıyı yükselteceğiz, hep birlikte dinleyeceğiz. Dinlemeyenleriniz mutlaka vardır, bilmeyenleriniz %100 vardır. Böyle can kulağıyla bir dinleyin. Şarkının efsane olduğunu siz de anlayacaksınız abi. Atilla Kaya, radyonuzda sizlerle, sonrasında buradayız efendim.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
3: Aho lan, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
4: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Allah'ım ya Rabbim o nasıl şarkıydı diyenleriniz mutlaka olmuştur değil mi Atilla Kaya'nın şarkısını? Dinlediniz mi yani, volümleri yükseltin dedim, gerçekten de ciddi ciddi söyledim. Umarım öyle yapmışsınızdır, var ya çok güzel bir şarkıydı. İmkan olsa var ya tekrar çalmak isterdim.
1: Sevgilim terk etmiş haber vermeden.
0: İyi yayınlar Mutlan, selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, Hilmi Doruma ve yanında bulunan arkadaşlarına armağan olsun demişler. Selam iyi yayınlar, ben Mutlan Yörükoğlu, Salih Ejir. Vallahi hep Mutlan mesajlar geliyor. Ne kadar çok dinleyicimiz var Mutlan. Evet, sıradaki şarkılar dostlarım Şeymuz Gizci, Nebi Kalle, Halit Halil, Ali Başkı, Hakan Çatan, Mustafa Maraz, Semih Reşat Yüceler, Apotaş, Şevkan Sular, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış, Mustafa Çalışkan ve tüm tanıdıkları armağan olsun demiş. Burası bir yayınlar, ben Kürşat Öztürk'teki şarkılar, değerli büyüğüm dayım İsmail Ekinci, Mustafa Alpatun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cemyurt, Murat Ersin, Barış abilerim, Şafkar Uzan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili Kürşat kardeşimiz. Selamlar, ortamında bulunan herkese iyi akşamlar dileklerimizi gönderelim. Zamanı geldi Bergen abla sizlerle. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız sevgili dostlar.
2: Fırat'a selam, damara devam. Mersin efendim.

0: Damardan kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtım. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
6: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
7: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
9: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
3: Müjde Mezitli.

0: Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
6: Fırat

0: son saatimize karşınızdayız sevgili dinleyenler. Var ya, zaman su gibi akıp geçiyor, var ya ömrümüz gidiyor. Kıymetini bilmek lazım. Merhaba yayınlar, Tarık Akan için Mehmet Elmas. Unutmayacağım adını dinletebilir misiniz demişler. Maalesef şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. Hani kızmayın, darılmayın. Niye şarkı çalamıyoruz diyenler için söyleyelim. Her zaman söylerim ama yeni dinleyicilerimiz var, aramıza yeni katılanlar. Şimdi çok yoğun mesaj geldiği için her gelen mesajı şarkı çalarsak program yetişmez. Sabaha kadar burada yayın yapmak zorunda kalırız, haberiniz olsun. O yüzden çalmıyoruz. Zaten gerek yok şarkı istemeniz abi. Ben efsane şarkılar çalıyorum sizlere. Yetmiyor mu? İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki şarkılar Biricik Eşime Armağan Olsun. Seni çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Kendine çok iyi bak. Übeyik Engin seni çok seviyor diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Anamur'dan Aybar. Sıradaki şarkı Canım Babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin yayınlar demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlu Merdem Yerlikaya ve değerli arkadaşları için sıradaki şarkı istiyorum. Teşekkürler demişler. Yayınlar Antalya'dan selamlar. Sıradaki en güzel şarkılar Hasan abilerim, Hilmi Dorum ve Ceylan Duran'a gelsin demiş dinleyicimiz. Yıllarca hasrettim ben. Ne varsa var ya, taverna müzikte var abi. Ferdi Özben gelecek şimdi radyomuza. Hayatımı yaşıyorum diyecek. Radyonuzda sizlerle Ferdi abi.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: Güzel bir Ferdoğuz Beyan şarkısı dinlettik sizlere sevgili dinleyenler. Bir İbrahim Erkal şiiri dinleteceğim. Var ya, çok güzel bir şiirdir. İyi akşamlar bir tanecik sevgilim Recai Söze'ye. Çokça sevgi ve selamlarımı göndermek istiyorum. Seni çok özledim ve çok seviyorum. Allah'a emanet ol demiş dinleyicimiz.
1: Çok ince mesele benim meselem.
0: Arif Aydın abim ve Serdar Uğur dayıma gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar demiş. Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı istemişsiniz ama dediğimiz gibi şarkı çalamıyoruz arkadaşlar. Bizi mazur görün. İyi günler Fırat abi, Silifke'de bundan oğlum Erdem Yerli Bey ve arkadaşları için sıradaki şarkılar gelsin. Onu çok ama çok seviyoruz demişler. İyi günler Fırat Bey, ben Fatma Çelik oğlum, Velihan Çelik. Yastık kuş düğünden olsa ne işe yarar, sen olmadıktan sonra canım oğlum iyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış sevgili Fatma ablamız. Var ya, ses bombasını alıp Susanoğlu sokaklarında gezen ablamız. Hadi çok seviyorum Hüseyin abiyle Fatma ablamızı, selamlar olsun kendilerine.
1: Mest ediyordu beni.
0: Merhaba Fırat, kolay gelsin, yayınlar sevdik, tüm güzel şarkılar kız kardeşinden Orhan Akıncı'ya gelsin. Her şey çok güzel olacak, belki bugün değil ama elbet bir gün demiş. Ya bu tarz laflara girmenize gerek yok abi. Kimden kime gönderiyorsunuz şarkı, armağan edin geçin. Hem daha çok hızlı hızlı okuruz mesajları, daha çok mesaj okumaya vesile olursunuz.
1: Eve gidip gelmeler de.
0: Zaten ben kısaltmaya çalışıyorum ama arada sırada böyle kaçırdığımız oluyor artık, kusura bakmayın. İbrahim Erkal bir akşamüstü şiiri sizlerle sonrasında burada olacağız.

0: elimi tuttu eridim, zor bela merhaba diyebildim. O kadar güzel, o kadar güzeldi ki sorma. Gözleri bahardan tatlı, saçları kömür karası. Durması mı desem, bakması mı? Hele o konuşması mest ediyordu beni. Evleri yolumun üstündeydi. O muhteşem, o çok şahaneydi. Onu görmek her şeye değerdi ya. Dolayısıyla sık sık eve gidip gelmeler de hep bahaneydi. Seni seviyorum demek an meselesiydi. Her defasında erteledim, utandım. Bugün olmasa yarın olur, olur sandım. Sana nasıl anlatayım? Ben çok aptal bir adamdım. Bazen caddede karşılaşırdık, tokalaşır, hal hatır sorardık. Ama o hal hatır sorardı, ben aşkıyla yanardım. Sana nasıl anlatayım bilmem ki. Ben çok aptal bir adamdım. Ve bir akşam üstüydü, onu gelinlikle kuaförden çıkarken gördüm. İçimi bir tufan sardı. Dünya yansa ne yazardı? İnanamadım, inanamadım. Acele edecek, evlenecek ne vardı? Başıma taç yapmaz mıydım? Gözüm gibi bakmaz mıydım? Nasıl anlatayım ki? Ben çok aptal bir adamdım. Ve yine bir akşam üstüydü, istemeye istemeye o kahrolası sokaktan evime dönerken evlerinin önünde bir feryat, bir fidan. Aman Allah'ım! O an aklıma gelen başıma gelmişti. Hayatımın anlamı, hasretim, özlemim, o sevdiğim kadın, o ölmüştü. Vay anasını sattığımın dünyası, vay. Vay alnımın kara yazısı. Tarifi yok pişmanlığımın, anlamı da yok. Giden gitmiş, felek edeceğini etmişti. Gözümde dünyanın tüm güzellikleri bitmişti. Yahu ona bir açılabilseydim, onu çok ama her şeylerden çok sevdiğimi söyleyebilseydim ne olurdu? Artık nasıl sevdiğimi bilmeyecek ve ben kendimi hiç affetmeyecektim. İçme diyorsun, iyi söylüyorsun. Biliyorum, beni düşünüyor, beni seviyorsun. Önceleri kızardı, bakıyorum da şimdi anlıyorsun ve sen de içiyorsun. Boş ver can arkadaşım, yazılan gelir başa, çekilen tasa boşa imiş. Kendim ettim, kendim yandım. Anlayacağım.
1: Ben çok aptal bir adamım ben diyor İbrahim Erkal. Rahmetli bu güzel şarkısıyla, şiiriyle anmış çok olduk. Aptal. Şimdi bakalım gelen mesajlarımızda silmediklerimiz var. Silmediğimi okumamaya gayret ediyorum var ya. İyi yayınlar, ben Elisa Duruçelik. Sıradaki şarkılar her zaman kahramanım olan adama. Benim canım babam diyebildiğim Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı Serdar Şeker'den Kardeşim, Çağrı Yusuf Işık ve abileri Selçuk Kesikbaş, Bedirhani Bili, Kadir Keskin için armağan olsun demişler. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Nisa'dan canım kardeşim Suat ve Fuat'a gelsin, iyi ki varsınız diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz.

0: Sen fena halde aşka benziyorsun. Bana yazdıkların kadar güzelsin ve dünyadaki en güzel coğrafya sensin. Dünyadaki en güzel coğrafya senin yanın. Şimdi bana hatıradan bir yer seç deseler ben yine senin yanını seçerdim. Sadık şarkı abim Bediran İbili'den sol yanına gelsin. Fırat abi sana da kolay gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Vallahi Bediran işin zor kardeşim, işin zor. Bu şarkıları dinleyerek var ya insan kafayı yer, sana söyleyeyim. Hele ki bir de aşk acısı çekiyorsun sen var ya. Allah yardımcın olsun. Unutmayı öğrenemedim diyecek Kibariye yorumu. Radyonuzda sizlerle olacak sevgili kardeşlerimize, dinleyenlerimize. Selamlarımız olsun buradan. Çalışanlar var, mesaide olanlar var. Kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Şarkımız sonrasında buradayız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam, damara devam.
2: Yürü be, yürü be. Allah'ına kurban.
1: Mersin efendim. 104.6

unutmayı öğrenemedim kibariye. Sizlerle buluştu sevgili dostlar. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor sizler. Fırat'ta Damardan Kalbi programındasınız. Son 35 dakikamız kaldı. Ha, haberiniz olsun, ona göre mesajı göndermeyin. Dolu mesajımız var. Bugün dedim ya, kabul günümüz diye mesajlarımız yoğun. İyi akşamlar Sadık Şarkı. Hüseyin Fidancı'ya armağan olsun demiş. Selamünaleyküm demişler. Aleykümselam kardeşim, ben Nurettin Değmen Sadık. Tüm güzel şarkıları Aslan yeğenim Suat ve Fuat Teker için gelsin demişler. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar. Özledik seni demiş dinleyicimiz. Selamünaleyküm Sadık şarkılar. Fırat Sadık parça Orhan'dan İsmet Fırat'a gelsin diyerek mesajını noktalamış. İbrahim Tatlıses, namı değer imparator, yetiş sevgilin diyecek. Sonrasında bakalım, reklam var. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Busam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: bizde.
1: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.0.
7: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144-4602 0542-144-4602.
8: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
10: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
11: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
10: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
14: Fırat'la Damardan Kalbe.
15: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dostlar. Son yarım saatimize girmişiz var ya. Yani 4-5 şarkım var benim çalmam gereken ama yetiştirebilirsem tabii ki. Ama ne yapacağız? Yetişmese bile çalacağız. Bir tanesini takacağız artık, kusura bakmayın. Ya şimdi kusura bakan kim olacak? Reklam firmaları olacak değil mi? O yüzden sıkıntı yok. Kolay gelsin Fırat abi. Sedek en güzel şarkılar Aslan abim ve Cahit Söze için gelsin. Seni o kadar çok özledim ki dalga geçmelerini kızıp kızıp bağrına bastığın günleri ne kadar özledim anlatamam demiş sevgili kardeşimiz. Ya abiler işte kızlar da döver de söver de yani. Yapacak bir şey yok. Aslan dayım, Muhammed Gültekin ve Aslan abilerim. Mehmet Kurnaz, Recaip Sözay, Erdal Yakup Tiryaki, Minik Yiyen, Erdem Yerlikaya için gelsin demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin reis. Radyomuzun neşesi, gönlümüzün kralı. Ben Memduh Sözay, Sedek en güzel şarkılar Aslan parçası yedim. Canım oğlum Recai Sözay ve sizlere armağan olsun. Tüm arkadaşlarına armağan olsun. Canım oğlum kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş Memduh abimiz. Ben Ferdi Zorbay, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim ve ömrümü verdiğim Gamze Yeni'ye gelsin. Seni hiçbir zaman unutmayacağım. Kendine iyi bak demiştin necimiz. İyi akşamlar Fırat, kolay gelsin. Sıradaki tüm güzel şarkılar arkadaşım Orhan Akıncı'ya gelsin demiş sevgili kardeşimiz. İyi günler Davultepe'den Yağız Efe Tuncer. Aslan dayım Muhammed Gültekin ve Aslan abilerim Mehmet Kurnaz, Recaip Sözay. Recaip Sözay yazacaktı sevgili kardeşim. Recaip Sözay diye yazmış. Erdal Yakup Tiryaki, minik yeğenim Erdal Yerlikaya için gelsin demişler. Ben ağlarım ikimizin yerine. Selami Şahin radyonuzda sizlerle, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
0: Selam, damara devam.
16: Yürü be, Allah'ına kurban.
17: Mersin efendim.

dertler var ise ben yürürüm ikimizin yerine. Bu aşkın

Ben ağlarım ikimizin yerine. Selami Şahin sizlerle buluşur sevgili dinleyenler. Şimdi bu şarkıyı benim kayıt altına almam gerekiyor. Tabii açabilirsem var ya, kamerayı açabilirsem. Neyse, az sonra sunumu yaparken kamerayı çalıştıracağım. Çünkü sonra yani telefonun hafızası dolmuş abi. Ondan sonra habire kesip duruyor. Geçen çekim dedim, boşa gitti yani. Selamun aleyküm, ben Mehmet Kasapçı. Silifke'de bulunan Aslan kardeşim Muhammed Gültekin, Cebrail Yılmaz, Onur Toy. Silifke'de bulunan bütün dostlarıma armağan olsun demiş dinleyicimiz. Kolay gelsin yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm güzel şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a, değerli dostları İsmail Ekince, Mustafa Alpaltun, Burak Temel ve kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur Dağ ve Sertan Günal, Veli Arslan, Mazhar Kür için armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Yeniler Davultepe'den merkez santini olarak Aslan dayımız Muhammed Gültekin ve değerli abilerimiz Mehmet Kurnaz, Recaip Sözay, Erdal Yakup Tiryaki, Minik Yiyen, Erdem Yerlikaya için gelsin demiştir. Az önce yazmıştınız bu mesajı. Nereden hatırladın dersen, Recaip Sözay yazmışsın. Recaip Sözay yazacaksın sevgili kardeşim. Bir de şimdi ikinci mesajı attığın için de başkasının hakkını yemiş oldun. Olmaz böyle. Bakın dedim ya, bugün mesajlarımız yoğun. Mesajı atmayın diyorum. Hala mesajlar geliyor. Yetiştiremediğim bırakacağım burada. Ben Şule, sıradaki şarkı Ayşe Gül'e gelsin. Ayrıca Şule'cim, ben de onun adını camdaki kız koydum demiş. Kimmiş o camdaki kız? Şule mi? İyi akşamlar, ben Mutan Gülşen Mülayim. Birini bu kadar sevmek mümkün mü bilmem ama seni kelimelerle anlatamayacağım kadar çok seviyorum. Bir

Yani Tayfur bana sor diyecek bu güzel şarkımız Mangalbaşı. Susanoğlu Mangalbaşı Restoran'dan Levent Oğuz'dan tüm sevdiklerine armağan oluyor. Ve tabii ki sevgili Nihat kardeşimizi bilirsiniz. Namı diğer Aydın. Radyomuzun eski çalışanlarından. Sevgili kardeşimiz canından çok sevdiği eşi Emine ablayı armağan ediyorum bu güzel şarkıyı. Abla diyorum. Sevdiğimiz, saygı duyduğumuz insanlardan bir tanesi olduğu için Emine ablamıza ve sevgili Aydın Nihat kardeşimize selamlarımızı gönderelim. Bu güzel şarkı onlar için de gelecek. Ferdi Tayfur bana sor sizlerle sonrasında buradayız.

0: vefasız sevgilin, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu,
1: mutsuzluğu bana sor.
0: Bana sor.
1: Efendim, olmazsa derdimi söylenmedi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur ile sizleri baş başa bıraktık. Allah Allah! Müslüm Babacılar hazır mı? Müslüm Babacılar? Geliyor var ya, bomba gibi bir şarkı gelecek şimdi sizler için. Selamun aleyküm, ben Barış Nurbel. Sıradaki tüm güzel şarkılar Hasan kardeşim Muhammed Gültekin'e gelsin, seviliyorsun demiş sevgili kardeşimiz. Selamun aleyküm, ben Feyyaz Nurbel. Valla ardı ardına gelmiş Nurbellerin mesajı. Sıradaki şarkıları Hasan kardeşimiz Muhammed Gültekin, Emin Maral dayıma, İsmail kardeşime ve tüm dostlara armağan olsun demişler. İyi akşamlar, iyi yayınlar kardeşim. Sıradaki güzel şarkının oğlum Belihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin. Selamlar demiş sevgili Hüseyin abimiz. Eyvallah, aleyküm selam dileklerimizi gönderelim. Valla Susanalı sokaklarında ses bombasıyla radyosunu dinleyen sevgili Hüseyin abimiz ve Fatma ablamız, selamlar olsun sizlere. Malatya'dan Hasan Özel kardeşimden Silifke'de bulunan Decaiz Özel kardeşimize armağan olsun demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkı canım sevgilim Hasan kardeşim Kadir Çelik'e. Özür diliyorum. Aslan kardeşim nedir ya? Canım sevgilim diyor. Aslan eşim. Yani var ya, bu kadar olmaz. Aslan eşim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Seni her şeyden çok seviyorum aslan eşim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Abi az önceki yaptığım gafı var ya, kusura bakmayın. Okuyoruz ama uyduruyoruz. İyi yayınlar Fırat abi, ben Özgür Karasa'daki aşk şarkıları değerli Aslan abim Mazhar Köre ve onun kıymetlisi Şule Bozdağ'a gelsin demiş. Ari çok güzel bir şarkıdır. İnkar etme. Nülüfer yorumu. Nülüfer şarkısıdır. Ve Devran Çağlar da söylüyor bu şarkıyı ama Müslüm Baba da ayrı bir yorum katmış. İnkar etme diyecek. Sonrasında son iki şarkımız arkadaşlar. Normalde son bir şarkımız ama son iki şarkıyla kapanışımızı yapacağız. Şimdi şöyle diyelim, mesajlarımız var. 17 tane mesajım var. O yüzden mesaj atmayın, rica ediyorum.

İnkar etme Müslüm Baba sizlerle buluştu sevgili dinleyenler. Son iki şarkımız Selahattin Özdemir, Beterden Beter Oldum diyecek. Sonrasındaki de sürpriz olsun var ya. Güzel bir şarkı gelecek sizler için. Selamünaleyküm abim, iyi yayınlar. Ben Hakan Gümüşsoy'daki bütün aşk şarkıları benim değerlim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak canım demiş. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar kardeşim Fuat Suat Teker ikizleri Aslanlar. Aslanı babamız Fuat Teker'e gelsin demişler. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı akşamlar Fırat abi. Biz sıradaki şarkıyı bekleyemeyiz, sizi bekleriz demişler. Bu ne demek oluyor şimdi? Sıradaki şarkıyı bekleyemeyiz ama sizi bekleriz demişler. Gelsin o zaman sıradaki sevdiğiniz, beğendiğiniz tüm şarkılar size gelsin abi. Yener Silifke'nin bir numaralı radyosu, Yiğittir Anadan Doğan radyomuz. Yola devam, başarılarınızın devamını diliyorum. Gaziantep Şehit Kamil İlçe Başkanlığından Silifke'de bulunan Mustafa Alpatun, Bayram Öztürk, Serdar Aygöz, Yusuf Kaya ve canından çok sevdiğim bir tanem oğlum Ferdi Erkaşka için, Anamur'da bulunan Ahmet Erkaşka oğlum için, gelinin Nuri Erkaşka için sıradaki şarkılar armağan olsun. Ayrıca özlem duyduğum biricik torunlarım Sahra ve Kadir için armağan olsun demişler. Ayrıca Kürşat Öz ve

0: Kardeşlerime hayatında başarılar dilerim. Sıradaki şarkı onlar için armağan olsun demiş Musa Erkaşka. Selamlarımızı gönderelim kendisine. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Mert Alış ve beraberinde bulunan can dostlarım için armağan olsun demişler. İyi akşamlar. Sıradaki parça Velil Kızılkaya için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar abi. Sıradaki şarkı eşim Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Sol yanım güzel günler az kaldı demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi bakalım daha okumamız gereken mesaj var. 17 mesaj demiştik ya. Daha 11 tane daha var. O son şarkıyı ayarlayacağız. Şimdi bir iki tane daha paylaşalım. Son şarkımızda da kalan 8-9 saniyeyi paylaşacağız. Ben Sebahattin Avan, sıradaki şarkılar yüzümü güldüren can bildiğim dostum Yeşim Özdemir'e gelsin demiş. Bir mesaj daha paylaşacağım. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Bir nefesiz bir de sensiz kalamam. Sıradaki şarkılar kalbimin sahibi Şule Bozdağ'a, Mustafa Zehir ve Ayşegül Durmuş'a armağan olsun demiş. Hadi bir mesaj daha paylaşayım. Sıradaki şarkı değerli paşamız Mert Alış'a armağan olsun demiş. Her daim arkandayız diyerek mesajını sonlandırmışlar. Evet, mesaj göndermiyorsunuz arkadaşlar. 9 mesaj bıraktım son şarkımızda. O şarkıları 9 mesajı paylaşacağım. Hani göndermeyin ki. Bırakmayayım sonra. Bakayım şöyle en son gelen mesajı. Evet, şu dakika itibariyle gelen mesajı okumam. Haberiniz olsun.
1: Mersin efendim.

0: Bu şarkı son şarkı olarak kalmamalıydı, biliyor musunuz? Güzel bir Ümit Besen şarkısı gelecek şimdi. Sevmek yeniden doğmak. Bir de bu şarkının filmi var, biliyorsunuzdur. Bir gün müsait olursanız açın YouTube'dan izleyin. Çok güzel bir filmdir. Ben Zeynep Alış, sıradaki şarkı canından çok sevdiğim Biricik Aslar oldum. Mert Alışı ve arkadaşlarının armağan olsun. Seni çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkı Denizli Mahallesi gençlerinden abimiz Hüseyin Fidancı'ya gelsin demişler. İyi akşamlar herkese. Geceniz güzel olsun. Sıradaki şarkı ben Bahriye'den. Canım annem, Güle anneme gelsin. Canım annem, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz demişler.
1: Seven insan ölürümü anlatmam.
0: İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkı ismini sayamadığımız dostlarımıza gelsin. Babam Neşet İzmirli, Suat Teker, Fuat Teker, Hasan, Çağatay Topal, Doğan Demir Yılmaz, Besat Demir Yılmaz için gelsin demiş. Merhaba abi, biricik eşim Sibel Yılmaz'a. Sibel'im, seni çok seviyorum bir tanem diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Mut'tan Tuana Nehir, sıradaki şarkı Aslan Babam Mustafa Zehir'e gelsin demişler.
1: Bilmem çaresizlik içinde ölürsem de gam.
0: Ocak Oğuzhan İyide'den Serdar Uğur dayımıza ve abilerimize sıradaki şarkılar armağan olsun. Onur Budak Durmaz Doruk Onur Budak Durmaz Doruk Üşenmez, Cüneyt Dursun'a armağan olsun. Musa Eroğlu'ndan bir şarkı demişler ama dediğimiz gibi şarkı çalamıyoruz. İyi akşamlar Mut'tan dinliyorum. Sıradaki aşk şarkısı çocuklarımın babası Uğur Yanar'a gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Lütfen benimkini de okuyun diyerek mesajını sondanmış. Şöyle 20.56'da gönderdiğim mesajın üstüne 21.53'te mesaj attığın için bu saate kaldı mesajın. O yüzden mesajı attıktan sonra ikincini atmayın arkadaşlar.
1: Ben

Vallahi ben bu mesajdan bir şey anlamadım. Neyse, şimdi şöyle Nursen isimli bir dinleyicimiz göndermiş. Yani mektup gibi mesaj yazmış ama bir şeyler anlatmak istemiş. Bu kısımları atlamak zorundayız. Evet, seni çok çok öpüyorum. Sen de benim canımsın demiş.

mesaj ulaşması gereken yere ulaşmıştır diyelim. Güzel bir Ümit Besen şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağım. Sevmek yeniden doğmak diyecek. Bu şarkıyla da kapanışımızı yapacağız. Efendim, iki saat boyunca sizlerle birlikte oldum. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar.

0: ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Bir dünya kurmuşlar kendilerine, ruhunu kaybetmiş bedenlerine, kahredip durmuşlar kaderlerine. İsyanım, feryadım, yaşarken ölenler için feryadım.
1: Mersin FM.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Nazlı çiçeği. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Programımıza Ferdi Tayfur'la devam ediyoruz. Neden olmasın, sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

gündüzün kalabalığı çekilip karanlık çöktüğünde insan en çok kendi yalnızlığıyla ve unutamadığı o yüzle baş başa kalır. Kimselerin görmediği gözyaşları karanlığın koynuna saklanır. Kulaklarda hep o son sözün yankısı çınlar. Hiç sevilmemiş olmanın sızısı uykuları kaçırsa da insan gecenin o derin sessizliğinde içindeki feryatla baş etmeye çalışır. İçime doluyor sonsuz bir hüzün. Nedendir bilmem gece olunca. Sizleri Cengiz Kurtoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Gece olunca sizlerle radyonuzda.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı abim Emre'ye armağan etmek istiyorum. Her zaman yanımda olduğun için teşekkür ederim demişler. Selamlarımızı gönderelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Sizleri Selahattin Özdemir'le baş başa bırakıyorum. Seni senden istiyorum. Sizlerle.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Programımıza güzel bir istek şarkıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar Selin Hanım, kolay gelsin. Eşim Elif için Cengiz İmren Bir Tanem Çalar Mısınız demişler. Ya çalmaz olur muyuz? Bu güzel şarkımız sizlere armağanım olsun. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkımızı onlara da armağan ediyorum. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler. Yoldaki güvenceniz Özbay Kurtarma 0538 988 30.

İstanbul Sokakları, Latif Doğan yorumuyla dinledik bu güzel şarkıyı. Ne birlikte olabilmenin hafifliği ne de tek başına kalabilmenin huzuru. İki kişilik bir çıkmazda ne ayrılmayı başarabilen ne de yan yana kalabilen yüreklerin hikayesi. Asıl acı olan gün gelip de kalpler soğuduğunda ve yabancı kollarda teselli arandığında başlayacak. İşte o gün etrafı kaplayan o bitmeyen boşlukta her şey anlamını yitirecek ve insan sessizce tükendiğini fark edecek. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Şimdi sizleri Ebru Gündeş'le baş başa bırakacağım. Tükeneceğiz sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Selin yayında. Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Programımıza Özbay Kurtarma katkılarıyla devam ediyoruz. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkıyı sevgilim Beyza'ya armağan etmek istiyorum. Seni çok seviyorum demişler. Seni seven ölmez ki diyeceğiz. Bergen sizlerle radyonuzda.

değerli desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi sizi reklamlardan önceki son şarkımızla baş başa bırakıyorum. Ağla Halime, Zara yorumuyla sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Unut demek kolay. Gel bana sor bir de. Unutamıyorum. İşte unutamıyorum. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda tam yüreğimin ortasında çakılı duran bir şey var. Elimde değil, söküp atamıyorum. Dalıp dalıp gidiyor gözlerin derinlere. Elimde değil, seni unutamıyorum. Kimi görsen biraz sana benziyor. Seni hatırlatıyor şu bulut, şu gökyüzü, şu karanlıkları döven deniz. Elimde değil, unutamıyorum seni. Unutmak kolay demiştim, olmuyor.

0: aşk dolu, senle dolu.
1: Boyuna seni düşünüyorum durmadan, usanmadan. Seni diyorum, o ne yapıyor acaba? O güzelin gözleri kime bakıyor? O canım elleri nerede? Oysa günler, o günler değil. Akşamlar, o akşamlar değil. Ve kalan şimdi sadece özlemli geceler. Unutmak kolay demiştin. Gel de bana sor. Unutamıyorum işte, unutamıyorum. Olmuyor. Bir şey var şuramda beni kahreden. Şuramda, tam yüreğimde. Olmuyor, elimde değil. Söküp atamıyorum.

Tek bir şarkımızla daha devam ediyoruz yayınımıza. Kolay gelsin Gökhan Güney, Sensiz Yaşamak istemiyorum şarkısı. Eşim Nurgül'e armağanım olsun demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.

Korkmayı, beklemeyi, ümit etmeyi. Bir kirli tebessüm gibi çıkartıp atarsın bütün vücudunun sana o sessiz geceyi. Lanet edersin yaşadığına, maziden ne kalmışsa yırtıp atarsın. O zaman, işte o zaman bir çiçek büyür ta kalbinin derinliklerinde. Kendinden seni sevdiğimi, kendinden sana taptığımı anlarsın bir tanem. Sana bir çift sözüm var. Bu kalbim senin mezarın, bu bedenim senin mezar taşın, bu ruhum ise senin kefenin olacak. Diyeceksin Allah'ım bu kader mi, yoksa feleğin bana bir oyunu. Bu ne kader, ne de feleğin sana bir oyunu. Bu senin zamanında bana yaptığın ihanetin,

Bayramlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Tut nefesini. Tut. Tut söylüyorum. Tut seni. Çok seviyorum. Çok.

0: Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Akşamın karanlığında başlayan o tanıdık bekleyiş, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini kahreden bir sessizliğe bırakıyor. Duvarlara haykırılan çaresizlik ve kaybedildikten sonra anlaşılan o derin sevgi. İnsanı bir zamanlar birlikte yürünen o sokak köşesinde çakılı tutuyor. Şafak yine uykusuz gözlerin üzerine sökerken yürekte kalan tek şey bitmeyen bir hasret ve o ilk günkü yerinde duran bir bekleyiştir.
1: Gelmedin mor salkımlar sana küstüm.
0: Umutsuz bekledim sabaha kadar. Çok sevdiğin yağmurlar bile sustu.
1: Çok sevdiğin yağmurlar.
0: Sizleri Fatih Kısaparmak'la baş başa bırakıyorum. Mor Salkımlı Sokak sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizleri son şarkımızla Sibel Can'la baş başa bırakacağım. Bir güneş batışında sizlerle.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerleyim. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba restellerini en güzel seslerinden dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Günün ilk resitali Müslüm Baba'dan gelecek. Gözleri Fettan güzel diyecek. İnsan bilerek lades olur mu diye de soruyor. Yani eminim hepiniz bile bile bir şekilde lades olmuşsunuzdur. O yüzden bu güzel şarkı tüm dinleyicilere gelsin. Gözleri Fettan güzel Müslüm Gürses.

Şimdi o dertli dağları, beklenen yolları arkada bırakıyoruz. Biraz yüzümüz gülsün, biraz umuda boyun eğelim. Müslüm Baba, insanı yaşatan ümitler, güneşi getiren saatler gibi diyor. Öyle uzaktan durup bahane aramak yok. Yol uzunmuş, naz niye yapılırmış? Çık gel işte yanımıza, 2 dakikada güldür yüzümüzü. Müslüm Gürses, Güldür Yüzümü şarkısıyla sizlerle radyolarınıza ses veriyor.

0: var resitali.
1: O yüzümüzü güldürenler derken bir baktık etrafımızda kim var kim yok dökülmeye başladı. İnsanı yaşatan ümitler dedik ama şu hayatında bir yanar dönerliği var tabii. Gördüklerim, duyduklarım, içimden sövüp saydıklarım diyen Sinan Özlem'le devam edelim programa. O arkadan kuyumuzu kazıp bir de dost sanılanlar yokmuş da tam onlara gelsin bu şarkı. Sinan Özen'in taptaze yepyeni şarkısıyla sizlerleyiz. Sinan Özen yanar döner diyecek radyonuz Mersin FM'de.

bu hareketli şarkının ardından yine böyle ağır şarkılara geçebiliriz. Sinan Özen'le beraberiz yine. Senden hatıra kaldı diyecek bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakmadan önce kısa bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra yine Babalar Resteli ile Mersin FM 104.6 frekansında programa devam edeceğiz. Senden hatıra kaldı diyor Sinan Özen. Tüm özleyenler için gelsin bu güzel şarkı.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek. Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor. Devam ediyor.
1: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali programı devam ediyor reklamların ardından. Burhan Çaçar Resitali. Burhan Çaçar Resitali ile devam ediyoruz. Ayrılık diyecek, ardından da sende kaldı yüreğim diyecek. Bu güzel şarkı radyolarınızda sizlerle beraber ses veriyor. Ayrılık ve sende kaldı yüreğim diyecek Burhan Çaçan.

0: Babalar Resitali.
1: Şimdi o kadar ayrılık şarkısından sonra bir Taverna Resitali de iyi gider gerçekten. Ümit Besen bayramın olsun diyecek. Ümitsiz aşkının eseri benim, gel gör eserini, bayramın olsun diyecek. Kader senden yana, aşk senden yana, anladım mutluluk yasakmış bana diyecek. Bu güzel şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses veriyor.

Taverna'nın gerçekten ayrı bir öyle romantikliği var galiba. Cengiz Kurtoğlu, kurban olurum sana diyecek. Ardından da senden güzeline rastlayamadım diyecek. Bu güzel iki şarkı sizlerle birlikte radyolarınıza ses olsun. Cengiz Kurtoğlu resteli sizlerle Mersin FM 104.6 frekansında.

0: senden güzeline rastlayamadım dedi Cengiz Kurtoğlu. Şimdi de son restelimizdeyiz. Orhan Gencebay aşk mezarı diyecek. Aşkımı bir mezar kaz, ben ölmeden aşkım öldü diyecek. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı derin kaz aşkım mezarını diyecek. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz Radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resteli programıyla sizlerle birlikteydik. Günün sonuna geldik. Orhan Gencebay Aşk Mezarı şarkısıyla sizlerle birlikte olacağım.
1: Aşkım öldü.
0: Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte bir saat boyunca arabeskin en baba resitallerini, en baba seslerinden dinliyoruz. Günün son resitalini de sizlerle baş başa bırakıyorum. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Ya saatler yine 16'yı gösterdiğinde pazartesi günü sizlerle buluşmak dileğiyle. Tekrar görüşene dek hoşça kalın. Aşk mezarı diyor Orhan Baba.

Kaz mezarcı, kaz mezarcı. Aşkıma bir mezar kaz. Ben ölmeden aşkım öldü. Aşkıma bir mezar kaz. Vefasızın yolundan ben artık döneceğim. Kaz mezarcı, derin kaz. Aşkımı gömeceğim.

Yıllardır harabeden, beni bırakıp giden, bana ihanet eden aşkımı gömeceğim. Mezarının başında vefasız diyeceğim. Kaz mezarcı, derin kaz, aşkımı gömeceğim.

0: Bağdat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda.
1: Fırat yayında.
2: Vay vay vay vay vay, işte geldi. Artık radyonun delisi mi dersiniz? Radyomuzun neşesi mi dersiniz bilmiyorum. Kiminiz radyomuzun neşesi diyor, kimi de radyonun delisi diyor. Artık size göre neysek abi. Efendim ben Deniz Fırat, her zaman olduğu gibi Fırat'a damardan kalya programı başlamış bulunmakta. Saatler 22'yi gösterinceye değin damardan kalbe gideceğiz abi. Bütün şarkılar kalbinize mıh gibi oturacak, haberiniz olsun. Hazırsanız başlayacağız işte ilk güzel şarkımızda. Yaşar İpek gelecek. Şimdi öncelikle bu güzel şarkımız evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan olsun. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Tarla tapanda çalışanlar var, traktör sürenler var. Onlara da kolay gelsin dileklerimizi gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar vallahi. Gece gece kolay değil. Konuşamadım. Adam yani traktörün ışığıyla tarla sürmeye çalışıyor. Ne yapsın, gündüz sıcak. Şimdi sizler ne yapıyorsunuz? 0553-714-9496'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya başlıyorsunuz sevgili dostlar. Şimdi az önce WhatsApp'a bakarken 1959'da gelen mesajlar vardı. Onları sildim, haberiniz olsun. Bir bakın telefonunuza, eğer 1959'da gitmişse mesaj, onu tekrar ilet yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun, okumayacak çünkü.

bakalım Yeşil İpek seslendirsin. Bırak. Sen söyleme diyenler. Sözüm ona sevdin, radyonuza sizlerle.